Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sahibimizde, devletimizde balalarının sağlamlık seviyesi sicili özdeyi deyen haber diye tınladı buludu. Yakında, Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti akbarat ilan kılış yığını edip, devletimizdeki balalarının sağlamlık seviyesine alakadar ahvallarını tonuşturdu. İgilinişçe, 14. 5 yıllık yirik plan mezgilide, devletimiz balalar sağlamlığı hizmeti de zor ilgirleş kolgu keltürülgen. 2025 yılı devletimizde bu vaxtlarının ölüp getiş nisbeti 3.10.5% 5 yaştan tüven balalarının ölüp getiş nisbeti 5.10.4% tüvelleb, dünyadaki otra yukarı kerimlik devletler işçide aldıngı Katar'da ötken. Şehir yezilanı katlagan, katlamlar inik ayrılgan, maslışıp birleşip hareketlenedigan balala sağlamlıqı mulazimet tori berpa kılış tezledilip, 2025 yılının ağırıgıca, memleket boyuca 2. derecelik ve 3. derecelik hükümet karmakıdaki universal doktorhanıdın 4845. 40.000 asası katlam davalaş, sağlık saklaş aparati balalar keserlikleri mulazımıtı bilen təminləb, balalarının davalanışıga kolaylıq yaratıp beriş yanımı yukur kötürülgən. Nervin aytısı kəmtüklükü, tanşi yığındı keserlik alamıdı qatarlıq, eğir toğmı kəmtüklük önümlük tızgillengən. Anıdın balığı yukudugan keserlikler körnerlik azaygan. Oqış yaşındaki balalarga immunitetlash yirik planı boyunca vaksini emleş nisbeti 90%'ın yukarı seviyede muqimlaşkan. Balalardaki akkan kesili, emeli ösme qatarlıq eğir keseliklerge diagnoz koyuş ve davalış seviyesi sicil ösüp balalarının sağlamlık seviyesi küşlük kapal etki eki bolgan. 15-ci 5 yıllık yirik plan mezgilide biz sağlamlıqını aldın tərəqi kıldırış strategiyası da çın turup, balalar sağlamlıqı da aldın eliş, tasqaş, diagnoz koyuş, davalaş, salamatlıqını əsligi keltiriş, başkuruş sistemisinin uda mulazimet kılışını küçəydimiz. Sağlamlıqını Merkez kılışını teximi gəvdilendirip, xatırcam tuğuş, yaxşı tərbiyeləş, sağlam ösüp yedilişini çörüdəb, tuğulğandın tartıp yaşlıq məzgeyligici bolğan bütkül cəriyandaki sağlamlıq mulazımıdını küçəydimiz. Birinci, xatırcam tuğuşını çörüdəb, anı balalarının bexətərlikəgə kapalatlı kılış küçəydilidu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlığınınla rahmet, teğimi köp məzmunlarını yana Slushiting aboneciler terminalını çürüp anlasanla boludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımısıyla. Ettigellik haberle programımızda anlaşılanlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 5. günü, Cuma. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 20. günü. Ormu vakti mevsimi.
2: Abal, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çinşavcan'ın Kumul şehrinin Arı Türk nahiyasında tekşürüp tetkik kılganda, terakciyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlaştı çıntırıp, öz olaydilikigi maskeledigan, yokur süpetlik terakciyat yoludu meniş gerek deyip takitledi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 26. Türkümde amma paş kılgan 50 erziyat delosini Abdonum rayonunun becerişişigi tapşırdı.
1: Memleket boyunca Tunci Şamal Elektir Tik Ram Munari 6. ayının ahiri Burçin Nayas'ta işe kiriştirilip toktarı kıtıdı. Şu vaqtta Şamal Generatorunun aylanışı Tehimu Mukum tok çıkırış miktarı Tehimu yukarı buludu.
2: Niye Nayas'ı kumdan müdafiyeliniş, kumda tizgilli

0: ish bo'yicha avval barpo qilib keyin yordam puli berish mablag'idan 195 million yuan tarqitib, texmo ko'p jamiyat kuchlarini ko'cha tikib o'rmon ahyo qilishga rag'batlantirdi.
1: Ürümçi şəhərlik Gongan idarəsi nopoz işlərdə xalqa qolaylıq yaratış mülazimətini yolğa qoyub, toluq otur məktəbki örləş imtihanı, ali məktəb imtihanına qatnışdığan oquqıçıların imtihanı oğuşluq verişigə kapalətli qılıdır.
0: 2026 yıllık Tunca Tianşan namlıq sayahat məxsus poyisi yolğa çıxdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Shaojang tunigun Qumul shahrining Ari Turik nahiyasida takshirib tadqiq qildi. U munolarni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmat to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhi va bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan ibarat asosiy liniyani zichirdab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, butun avtonom rayonning xizmat umumiyatiga mulozamat qilishning kirish nuqtasi va kuchash nuqtasini dal tepib, jamiyat muqimligini butun kuch bilan qo'g'dab, bexatar ishlab chiqarish tuban chekini qat'iy saqlab, haqiqiy tutib amaliy ishlash, xalqqa baxt saodat yaratishdek amaliy harakat orqali yuqori sifatli taraqqiyotga turtki olup 15. 5 yılını yakşı başlaşını tırışıp emelge aşırış gerek. Çin Şaojang, Xinjiang, Zhongto, Bio, Pen Tekniki Çeklik Şirketi de tövgü sütüp şıklaş, işkı uğrullaştırış Katarlık ehvallarını ilgilidir. Hem de kesip yetiştiriş, karhanını terakki kıldırış ne, ammanı iş kurulaştırış, yezi kentlerini güllendiriş, milletle iştifaklık bilen tekim yakşı bir tutaş pilallap, dehkan çarımçılarının kırmını mokum köpeytip, beyişiği türtkü buluş kerek deb takitledi. Qumul, Ari Turik hisoblash kuchida yangilik yaratish bo'ligi rayonida hisoblash kuchi kasbini taraqqiy qildirish xizmatini takshirib tadqiq qildi. Hamda sharqning sonliq ma'lumotini g'arbda hisoblash fursatini chiqib tutib, yashil hisoblash kuchining tez taraqqiy qilib zo'r yishiga mo'l pokiz energiya orqali tirak bo'lib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitiga qarab rivojlantirish kerak deb ta'kidladi. Tianshan Zhigu Ali Jabduq Yasmachiliqi Kasib Rayoni Qumul Mol Mayliq Kömür Tadqiqat Ordunun Arlıq Sınaq Basıda Hidrogen Energiyası Jabduq Yasmachiliqi Mol Mayliq Kömürdün Pakiz Yukarı Ünümdü Paydılınış Pen Teknik Tadqiqatı ve Neticilerini Aylandırış Ünümünü Gördü. Hem de pen tekniki de yenilik yaratış bilen kesipti yenilik yaratışının çunkur yuğurluşuğu türtüki bulup, noktuluk kesiplerinin tarakiyat iktidar derecesini östürüp, energiya baylık evzellikini, tarakiyat evzellikini aylandırışını tizletiş gerek deb ta'kidladi. Ari Turik Sanoat rayoni boshqaruv komitetida universal aql nazorat qilish boshqaruv supisi qurish, yurishtirish ahvoli to'g'risidagi tanishtirishni angladi. Hem de sünni akılını sanat alak doğruğu yuğurup, kuvvet koşuşunu küçeytip, bir kadar işlep çıkırış boyunca seziş, küzütüş, ölçeş, agahlandırış, bir taraf kılış katarlık iktidarlarını üzüliksiz küçeytip, mahiyetlik, bir kadarlık seviyesini umumi yüzlük östürüş gerek deb tekitledi. Çin Şaojang tekçürüp tatkik kılış ceryanı da monolarını tekitledi. Taraqqiyat bilan bexatarlikni bir tutash planlashni chiqib turib, o'z aloyidligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyat yo'lida mengish. Jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, jamiyatni idora qilish unumini sijil oshirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga yaxshi muhit yaratish, o'zgicha afzal kasblarni taraqqiy qildirishni asoslik hujum yo'nalishi qilishda chiqib turib, fan texnikida yangilik yaratishni yetakchi qilib, yangi energiyaning ko'mir ximiya sanoati bilan bo'lgan bog'limi taraqqiyot yangi bo'shliqini kengaytirib, ko'mirdan pokiz yuqori unumli foydalanish qatorliq boylik tipidagi kasblarni kuchaytirib, sarxillashtirib, zo'raytirib, yashil hisoblash kuchi qurilishini tezlatib, yangidan gullanayotgan strategiyali kasblarni faol taraqqiy qildirib, dehqonchilik chorvachilikning ko'lamlashgan, kasblashgan, markalashgan taraqqiyotiga turtki bo'lib, kasbning qimmatini, korxonaning unumini, ommaning kirimini oshirishni ilgari surib, nahiya

0: Diyametri 222 metr. İgiz çak gevdesi bilen çoğun kanat çemberki birleştirilgen yukarı ünümlük şamal ötküsü sistemisi berpa kılıngan. Bu devletimizden tövenli şamal süreti küçlük şamallık özgürüşten rayondaki şamal elektri cabduk teknikisi de bösüş hasıl kılıngallıkıdın direk beridu. Şamal elektri generatörü münarının iyizliki her 10 metre götürülgende yerişidigan şamal energiyasını 5%'ten 8% kiçik aşırgıl bolsa mı? Ama ananevi polat münarının iyizliki 160 metreden aşkandan kiyin üstü kısmıdaki generatörü peşinin tavırınış dairesi çektin eşip getip asallı toktap kalışını keltürüp çıkarattı. Dongfang elektri burçin 1 milyon kilovatlık şamal elektri türünün teknik baş nazaretçisi Liao Zhongyu şamal elektri tek ram munarığa aldın küçünişcan kavak polat turbu kurulma işletilip astığa 4 noktalık polat turba munar türüke ornatılıp aldın küçünüş arkalık toktap kalışkı takabül turuş iktidarı aşırılgan bolgaçka şamal generatorunun aylanışı tekimi muğum, tok çıkırış miktarı tekimi yukarı bolıdığalıkın tonuşturup mındak dedi. Şamal generatorunun yüzdeki kançı yukarı bolsa tok çıkırış miktarı şunçı yakşı buludu. Ama peyda bulduğun rezonans adisimi şunçı roşen buludu. Şunu biz Ram-Munar endisini kullanıp rezonans adisini azayttık. Bu türlük teknikide yana kötürülüş şekilde kuruluş kılınadığan bulup tek türük özlügidin kötürülüdü. Kelgüste bütün generator igizliginin 200 metreği yetiştin ümit ba. Oturçı şamal süreti sekundiga 5 metreden töven bolgan şamal energiyasını eçiş kımmetini hazırlamagan rayonladı mı şamal energiyasının ünümlük paydalanğıl boludu. Bu generator tipi da 17 türlü keşfiyat patenti, əməli qollanıdığan 6 türlük yeni tür və 3 türlük yumşaq material əsər hüququ qolığı kəltürüldü. Liao Zhongyu mündaq dedi. Burçının özgücə şamal baylıq şəraitidən faydalanış üçün bu yerdə ram munarını kengaytıp qollandıq. 120 metrlik munar bilən 160 metrlik munarını seliştirib, bütün rayon şamal energiyası təcrübi sallıq məlumatlarını texmi toluq qolığı kəltürdük. Bu, bunun dinkin tövən şamal sürütü rayonda kene yetişimizge teximin küşlük yardım beridu. Hazır tənşep sınaş ve təcrübü kılış baskıçıga, cümüldün torgu ulap təcrübü kılışdan aç küşlük baskıçıga kırduk. 6 ayının 33 gün dinkin resmi soğudu karakterlik ticaretini yürüştürüş baskıçıga ötümüz.
1: Stansımız xavri. Bu yılın aldınkı 5 ayda Jongu Kazakistan Qorğaz Xalqara Çegra Hämkarlıq Merkeziga kirgen çıqqanla 3 milyon adam qetimden köprak yetip, künigi otur hesablan 20 000 adam qetimden aşdı. Bir günde en köp bolğanda 32 000 adam qetimge yıqınlaşdı. Jongu Kazakistan Qorğaz Xalqara Çegra Hämkarlıq Merkezde baş keçirim kılınğan her qaysi çoğun dukallarda yemeklik, grim buyumları, öner sənət buyumları qatarlıq tavarla közünü qamaşdırıp, nurğun sayahatçını kilip tallap setibilişki jalıp kaldı. Şinjanlıq sayahatçı Ye Peymey daim Hämkarlıq Merkezi kilip mal setib alattı. O mundaq dedi. Mən bu yerdin nər setibilişini yaxşı görmən. Maxsus Phuket'ten setib alğanığa qarğanda 30% etrafıda tövən, bir qədər ərzan. Hazır əmkarlıq mərkəzinə baş keçirim qılınğan 200-dən artıq karxana və 2000-dən artıq sovdigər məqalləşib, Jungu, Otrasiya və Avropa dövlətlərinin 10 min xilqi yaxın tabırı toplandı. Əmkarlıq mərkəzindəki sovdigər Ding Huiling mundaq dedi. Hazır her günü nurgun sayahatçı dükkanı mal setib alğılı kelidi. Dükkanının ticaret sonumuz mu 30% taşdı. Növbette, Jongu Kazakistan Qorğaz Xalqara Çegra Hämkarlıq Merkezinin Çegra sayahati mal setibli sayahati sıcıl jallandı. Qorğaz Çegradın kırış çıkış Çegra müdafiye tekşürüş punkti vazife icra kılış 6. ətirdinin yetekçisi Jang Liangbo mundaq dedi. Yolucularının tamurcudan yukarı önümlük ötüşüge kapalet kılış için punktimiz ilgiri giyin, vaqtkı bölüp tamurcudan ötküzüş, vaqtını uzartıp tamurcudan ötküzüş, aldın kilişip tamurcudan ötküzüş katarlıq, tamurcudan ötküzüşne kolaylaştırış tedbirlerine yolu koyup, hemkarlık merkezideki soğudgerler bilen yolucularını yukarı pelli mezgil bilen takıştırmay, tekşürüp ötküzüşne şişkaşırıp, portnan tamurcudan ötküzüş

0: bir türlük işe uğurluşuş tayyarlık faaliyeti. Cunghay Öycay Mülazımıtını Başkuruş Çeklik Şirketi Ürümçü Şöbü Şirketi'ye Buldur Ürümçü Şehri'nin işe uğurluşturuş praktiki bazısı deb nam berildi. Şu yili Liuca yeni öz içi kalan işki praktikant bu şirketi kabul kılındı. Hazır işkilisi resmileşti. Şirket kadrla işleri memur işler bölümünün mesulü Liu Xiaopan bu yıl 5'ten 10'ıca praktikant kabul kılışını mülçerli yerliken tonuşturup mandak dedi. İş kuruluşuş praktik siyasetinin karakanımızın ıhtısastıklarını terbiyelişiye yardımı görünürlük oldu. Praktik maksus türü yardım pülü, şirketteki praktikantlarının maaş, soğurta, terbiyeliş katarlık tenler çıkımlarını ünümlük yenikletti. Yine iş kuruluşuş praktika bazısının salahiyeti mu, karakanının bu caydaki amevi işençlikliki ve hadım teklif kılış, celip kılış gücünü yanıma östürüp, yaş ıhtısastıklarını tekim yakış kabul kılıp, elip kılıp, işletip, işki kısımdaki ıhtısaslıkla pelenpeysiman etirdini mükemmelleştirişimizge yardım verdi. İlginlikçe praktikantla praktik mezgilde köpkılı kapalettin bahriline leydiken. Praktik orni Ürümçi şehrinin aylık en tüven maaş ölçümü 2070 yuan boyunca asasi turmuş pülü tarkıtılıdıkken. Yine bu ölçümünün 50%'ın tüven bulmadan iş orni yardım pülü tarkıtılıdıkken. Hem de praktikantlarga kütülmeyen cismani zehim soğurtusu becerip yerlidiken. Ürümçi şehirlik amivi iş kurulaştırış mülazımet merkezi, Ali Mektep, otur teknikimini pütküzgen okuguçlarga iş kuruluşu cahati yetekçilik kılıç bölümünün başlığı Çenli Mündak dedi. Nöbette 3. Türküm'deki praktiki iş oranı toplavatımız 6. ayının oturları ve ahırları da ilan kılıçını mölçerliduk. İş kuruluşuş boyunca praktik kılıç ihtiyacı varla Ürümçi şehirlik adem küçü baylıkı ve İctimai Kapalet İdarisi Ündidar Süpüs'te iş orullarını körüsü buludu.
1: Stansımız haberi. Manas Nahiye Sıyıkı'nda 2026 yıllık ailede yaşanğandı kütünüş boyunca öğücü berip mülazımet kılıç türünü yolu koyup, hükümet kesipleşken mülazımetini seytibiliş arkalık ıksadi kıyıncılığı ba hacededen çıkalmaydıgan ya ki kısmen hacededen çıkalmaydıgan yaşanğalarını samimi, umumi menbettar kılıplaşkan yaşanğandı kütünüş mülazımeti bilen təminledi. Manas Bazri, Nanchin mahallesidiki bu yıl 64 yaş kirgen ahale, Jang Shixun, hacideden yerim çıkalmaydıgan yaşangan kişi. Mahalle, bir mi bir tepsili tekşürüş arkalık onunga, ailede yaşangan kütünüş boyca öygeci berip mulazmet kılış türü iltimas kılıp verdi. Aile mulazmeti şirketi perbiş kadimlerini kararlı kalda onun öyge berip mulazmet kılışkı uğurlaştırıp, onu intayın razı kıldı. Jang Shixun mındak dedi. Partiyanın siyaseti yaxşı, bizdek meyiplerinin köktat, doğru setibiliş, tamak yetiş katarlık işlerimizde alaydı köngül bölüp atıdı. Bu türne Manas Naye, Veyi Aile Mülazmeti Çeklik Şirketi üstüge alğan bulup, mülazmetçilerinin hemisi kiniş gibilen iş ornığı çıkıdı. Aile mülazmetçisi Van Şuşya mındak dedi. Öy tazlıqı kılış, kim keçek yüyüş, yaşanğalarının yüz gözünü yüyüş, çeçini yasaş, tamak dayarlışı yardım birimiz. Şundakla, yaşanğalarının asası beden salametliki, sallıq məlumatlarını karallik ölçep, doğrunu vaxtıda işçişini əskertimiz. Adette yaşanğalarga əmrah bulup paranışımız, sırdışımız, yana yaşanğalarga yardımlaşıp, turmuş buyumlarını vakaletten seytibilip, uşak-çuşak kişilerini vakaletten becerip, ailedeki bekhatterlik yoğuşurun xayıpını tekşürüp, yaşanğalarının kündülük turmuşudan köğün koyup haber alımız. Bu tür, Abdunum rayonunun Latariye Amvi Menpet Fondunun kolluşuğu tayınıp yolu koyulgan bulup, cemi 300 min yuan məbləğ selingan. Mülazmet muddeti bir yıl. Bir ayğı yıqın sınaq tariqisinde yürüş türülüş arqılıq nahiye boycu kanat yaydırılıp, her qaysi yezi bazarlarda bir mi bir təkşürüp iniqlanğan ıqsadi qiyinçiliği ba, hacededen çıqalmaydıgan ya ki qismen hacededen çıqalmaydıgan yaşanğallarga noxtılıq yüzlendirilip, her bir aylığı 5000 gün yardım pulu ölçümü boyca, her bir yaşanğan kişiye yılda az digende 36 qitim öygeci berip, mulazmet kılınıp, bir qitimlik mulazmet vaxti 60 minuttun tövən bolmadı. Barlıq mülazmetinin bütün ceryanı əksiz buldu. Manas Nahil Xalq İşleri İdarisi Partiya Qrupsining Muavin Shujisi

0: idara başlığı Yang Cheng mundaq dedi. Yaşanğanlarının aile kütünüşünü moyum noktı kılıçtı çıntırıp, kəsipleşken, daimlaşkan öğücü berip mülazımat kılıp, yaşanğanlarının turmuştı qiyinleş, aldın xəbər eliş qiyin və əmrah buluş qiyin buluştak əməli məsillerini əqiqi hal kılıp, yaşanğanlarını öyüdün, pişiq muhitdin ayrılmayla, yaşanğanı kütünüş səmimi mülazımatıdan bəxirmən kılıp atımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər kılıdı. Bu yıllık Tunji Tianshan namlık sayahat məksus poyizi Yu 917 qetimlik növetçi poyiz 6 ayının 3-cü günü keçte Ürümçi vokzaldın yolu çıkıp 13 küllük Şinjan səfirini başladı. Şanghay, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq caylardan gelgen 152 yakın sayahatçı məksus poyizi qoltırıp Canubi, Şimali Şinjan'daki 11 küllük səfirini başlayıp Kanas, Sayram Külü, Narat, Bayınbulaq, Pamir İyizliki, Yalqıntaq qatarlıq 13 mənzir rayonunu tertip boyucu sayahat kılıdı. Sayahatçı Şin Efendi mundaq dedi. Poyizda kündüzü sayahat kılıp keçisi uxlaymız. Bu usul bizdek yaşanğanlarga bakmaz kelediken, hem seyli sayahat kılalaydıkenmiz, hem argıllık his kılmaydıkenmiz, Şinjan'ın canıbı ve şimalını toluk ayılınıp çıkılı buluduken. Tianshan namlık sayahat məksus poyizi 2023 yılı katnağın. Bu yıl liniya, katlık detal, mülazımet cahati yükseliş boldı. Şinjan'ın tömür yolu sayahat, tarakiyat guruyu, sayahat işleri bölümü partiya yatçıksının şucisi Lin Wen mındak dedi. Poyiz gövdesi kök almas renglik vagon bulup, poyizda kavakhanı vagoni, tamak vagoni, köp ıhtıdarlık vagonlarını görüp buluduk. Köp ıhtıdarlık poyizda məksus mənziri görüş aramveliş rayonu, sağlamlık boyunca kütünüş oğlunuş rayonu, karta şahmet oynap köngül etiş rayonu, ata ana ve balılar paliyet orni, xalık kolay mulazmet orni qatarlıklarını tesis kıldık. Sayahat məksus poyizda Tianshan'ın canıbı ve şimalıdaki danlıq mənziri noktalarını liniya arqılıq tutaştırıp, sayahatçilerini bir qıtım səpərəgi çıxıbla, şimali Şinjan'ın təbii mənzirisi bilen canıbı Şinjan'ın adımiyet mənzirisini toluq görüş imkaniyeti yıkıldıq. Bu yıl kirgendin tartıp hazırgıca, Şinjan tömür yolda cəmi 21 qıtım sayahat məksus poyizi qatnab, dövlət işçi ve sırtıdaki 7000'dan köpürək sayahatçını kütüb aldı.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Baş yaz məzgilidə Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı mənzir rayonları, mənzir noxtları cay-caylardan gələn sayahatçıları kütülüb sayahat qızğınlığı sıcılaşdı. Ən güzel taş yol dəb nam alğan Mayda Kuça taş yolu da 6 ayının 1-ci günü qatnaş əsligi kəlgəndən buyan Nurğun öz avtomobil sayahatçılarını kütüb aldı. Sayahatçılar avtomobil haydab yol boyu mənziri tamaşa qılıb, bir gündə 4 fəslini kesib ötüşdək özgücü tuyğunu his qıldı. Sayahatçı Hu Guanshin mundaq dedi. Mənzirsi intayın güzel, abası salkınken, köprək sürətki tartıb, ailemizdikilər və dostlarımızı görsdü mən. Maytaq Kuca taş yolu da qatlaşının əsliki gelişi yenə, liniya boyudaki mənzira yollardaki sayahatçilərinin eşişi törtkü boldu. Statistiki qılınışcə, Maytaq Kuca taş yolda qatlaş əsliki gelgen tuncu günü, Nılqına ayası cəmi 71 min adam qitim sayahatçı kütü alğan. Maytaq Kuça taş yolunun cənubi uçudaki Kuça şəhərdə qatnaş əsli gəlgən tuncu günü qatnıqan avtomobil 6300-dən aşqan. Xınanlik sayahatçı Li Yuqin mundaq dedi. Yol boyu avtomobil aydab gəldim. Minəncə həqiqətən bək qaltıs boldu. Bunundan kiyin yəni kelimən. Narat mənzi rayonda köz yetküsüz otlaq, tutaş ketken tağla, tağ dalını kaplıqan yavı güllə bir yıl içindeki ən güzel mənzirini şəkilləndirdi. Güzel təbii mənzirə cay-caylardan gəlgən sayahatçılarını daqa qılışqı cəlib qılıb, mənzi rayonunun sayahatçılarını kütüviliş miqdarı üzlüksüz açdı. Sayahatçı Nəzirə Nurbolat mındaq dedi. Bu yerinin mənzirsi əqiqətən bək güzəlkən, özümünü şundaq ərkin azad his qaldım. Abadna yasetki dolan qabilisi mənzir rayonu da 5000 modun artıq yerdiki 1000 yıllık iştidai toğraqlıq, nay təybətlik ofisiga kirib, xos mazlik taomlarining xushidi atrof qitarlib, an'anaviy qo'l o'nar buyumlari ko'zni qamashtiradi. Dolan muqami qatorli g'ayri moddiy madaniyat miroslariga oid amaliy ko'rinishlik o'yinlar navbat bilan o'rilinib, joy-joylardan kelgan sayyohlarni xushal qo'ram sayohat qilish paytlaridan qong'uchi o'zirlantirdi. Jojanglik sayohatchi Yang Bili mundaq dedi. Dolan qabilsi Manzi rayonida shahar darvozasini echish murosimini ko'rdim. Tutashib ketgan to'g'raqliklarni ko'rib, intayin hayajonlandim. Biz yana uzumi uzishni sinab baxtuq. Shinjongning mevalari bak totliq, bak yeyishlikkan. Kelar qitim Obodqa, Dolan qabilsi Manzi rayoniga yana kelaman.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Abdonim rayonining tunji turkimdagi yasimichilik yakki turda chempion bo'lgan korxonalar tizimligi yaqinda e'lon qilindi. Shinjong Uyg'ur Dorigarligi Cheklik Mas'uliyat Shirkiti, Shinjong Aloyidi Transport Motor Sanoati Avtomatik Tizginlash Uskunalari Cheklik Shirkiti, Shinjong Shangrun Yangi Material Pan Texniki Cheklik Shirkiti qatorliq 10 korxona bu tizimlikdan o'rin oldi.
0: Avtonom rayon 2026-yillik yangi avtomobil sotib olish yordam puli berish faoliyatini rasmiy boshladi. Shaxsiy iste'molchilar Shinjong ichida 50 ming yuan va 50 ming yuandan yuqori bo'lgan tijorat xarakterida bo'lmagan avtomobil sotib olsa, Yunshanfu Supsta yordam pul iltimos beltini iltimos qilib olsa bo'ladi. Buning ichida gaz chiqarish miqdori 2 litr va 2 litrdan tuban yiqilg'u moyliq avtomobil sotib olsa, 3 ming yuanlik iste'mol beltini, yang energiyalik avtomobil sotib olsa, 4 ming yuanlik iste'mol beltini iltimos qilib olsa bo'ladi. Har bir iste'molchi faoliyat mazgilida faqat bir qitimla yordam puldan bahraman bo'la oladi. Iste'mol belti hisobotga kirgandan keyin 60 tabiiy kun kushki ega bo'lish muddati bo'ladi.
1: Shinjong fuqarolar aviatsiyasi undidor ommaviy supsining xabariga qaraganda, Jungu fuqarolar aviatsiyasi Shinjong boshqarish idorasi 6-oyning 3-chi kuni Bayong'ulun Bugur aerodromini ishlatish ijozat nomasi tarqitish xizmatini tamomlagan. Bu Bayong'ulun Bugur aerodromini ochib o'tish sharoitining rasmiy hozirlanib, Shinjong rayonida ishga kirish turiladigan 29-chi transport aerodromi bo'lib qoladiganligidan derak beradi.
0: Әмді Абдоным районымыздығы 16 шәәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіда хаба ұчық болып кейін бұлытлынады. Температура 21-32 Цельсия градус қыша. Алтайда хаба бұлытлынып кейін ішіледі. Температура 16-31 Цельсия градус қыша. Чөчекте хаба ұчық болып кейін тұтылады. Температура 16-34 Цельсия градус қыша. Құлжыда ауа бұлытылып азырақ кемғыр яғыды, температура 17-32 Цельсия градус қыша. Бұртылады ауа тұтық, температура 21-34 Цельсия градус қыша. Қармайды ауа бұлытылық, температура 25-36 Цельсия градус қыша. Күйтінді ауа бұлытылық, температура 20-36 Цельсия градус қыша. Шиханзда ауа бұлытылық, температура 21-35 Цельсия градус қыша. Санжида хаба бұлытлық, температура 21-34 Цельсия градус қыча. Құмылда хаба бұлытлық, температура 19-33 Цельсия градус қыча. Тұрпанда хаба бұлытлық, температура 28-41 Цельсия градус қыча. Корлыда хаба бұлытлық, температура 23-35 Цельсия градус қыча. Ақсуда хаба тұтық болып азырақ, ямғыр яғыды, температура 22-34 Цельсия градус қыча. Атышта азырақ ямғыр еғіп кейін хаба тұтылады, температура 19-28 Цельсия градус қыша. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды, температура 20-26 Цельсия градус қыша. Хотанда хаба бұлытылып азырақ ямғыр яғыды, температура 20-31 Цельсия градус қыша. Үрімчіде хаба ұчық болып кейін бұлытылады, температура 21-32 Цельсия градус қыша болады. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjong Radyo Televiziya Stansisinin ettigenlik haberler programısı boyunca anlatış verdik. Bu qidimki programımızın tercümanları Mekray Osman, Arzugül Xalık, Van Suici, Muarir Muhammed Dəvəl, Qeyni Qadır, Məsul Muarir Tursun Toxtabdullah, Diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulpiya Məhmud. Shinjong Radyo Televiziya Stansisining ettigenlik haberler programmasini anlığınıza rahmet. Slow shooting abonchilar terminalini tushirsangiz,

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sayfamızda Abdunum rayon Koni şehir rayonu ve Koni koca rayonlarını məxsus tekşürüş hizmetini tamamlap zor bir türküm xas kımmetki ige kuruluşlarını yeniden bayqağalıqını sözləp birimiz.
1: Yüksülüvatkan Xinjiang sayfamızda Xinjiang'daki tunci yukarı besimlik tabii gaz Uzun musafirlik turbu yolu kaldık besimlik tok tarqıtış türü de 7. ayda resmi tok tarqıtış mölçerlen geldikini tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde Bingtuan'daki Üner Sanat Ustazi Wang Fen bilen tanışımız.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratku Slow Shooting abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
0: Xinjiang'daki yeniliklar.

0: Hazır Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı pəsil quşlarının köcü beqiş pəslini kütüb aldı. Közütüp ölçəşki asasınında bu yıl bu yerde makallaşıp köpeyi vatkan kurguy, çayka, akkotan katarlıq pəsil quşları 10 neçhılığı yetken bulup köpeyiş umumi miktarı 30 mıngdın aşkan. Bu iki günde Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı yadırılıq rayonidiki tutaş ketken komuşla şamaldı gelpünüp durattı. Süpsüzük su yüzü kuyaş nurda cimırlap durattı. Top top pəsil quşları bu yerde uvu yasa vatattı, ozuq qızda vatattı, çöcü beqi vatattı. Kişinin diktini en cəlib kılıdığını pəyleri külrən bulgan 5 küçük akku bulup ula ana akku bilen su üstüde su üzüp oynap suluk yerge hayati küç koş karını. Sayacı Lüvençin yan telefonunu elip köz aldıdaki güzel mənzirini hatırladı. O mınak dedi. Hakikaten bək təliyim geldi. 5 akku balısını tasadibi uçurtup kaldım. Su üstüde üzüp yürgen çağdaki haleti intayın omakken tabiyatının hayati küçünü his kıldım. Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı Başkuruş İdarisi Partiya Yaçekisinin şücisi Cınley bu 5 akku çöcüsünün yakında tuxumdan çıkkallıqı. Hizmetçilerin ulanın yaşaş haletine sicil köngül bölgelikini tonuşturup bunlar dedi. Bu 5 akku çöcüsünü közütüp ve tekşürüp ulanın intayın sağlam işgelikini baykıdık. Hazır 2 çoğun akku ulanı elip sudu erkin üzüv atıdı. Bunun kiyinki hizmet ceryanı da bu rayonlu başkuruş qoğdaş ve çarlaş salmıqını aşurup bu 5 akku çöcüsünün üst yetilişige sicil köngülü bölümüz. Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı dünyadaki pəsil quşları köçüdüğün 3. nomurluq liniyagi caylaşkan bulup pəsil quşlarının mühim makani ve köpüyüş orni. Yakınki yılladı muyan Manas nayası suluk yer ekologiyasını qoğdaş ve alğı sılcıtış hizmetini sıcıl devamlaştırıp, terilğudun suluk yerge kaytırış, çarvıçılıktın suluk yerge kaytırış, kölçektin suluk yerge kaytırış, yepinci ösümlüklerini əsligi keltürüş, suluk yerge su tuluklaş, daimlik çarlaş, qoğdaş, başkuruş tezgilleş qatarlıq tedbirlerini kanat yaydırış arqılıq, suluk yerinin ekologiyelik muhitini üzlüksüz yaxşılıdı. Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı Başkuruş İdarisinin başlığı Can Jenkun, yaxşı ekologiyelik muhitinin barğansır köp, pəsil quşlarını bu yerde kademini toxtutup, makallı şıkı cəlib kılgallıqını bildirip mündaq dedi. Suluq Yer Bağçısı gelip köpüydüğün pəsil quşları barğansır köpəydi. Hazır köp kısmı çöcü çıxırış məzgilgi kirdi. Közütüşümüzgi asaslanğanda kökkotan, külren yabıqazı, belik çaykısıdın ibaret köpüydüğün bu pəsil quşları ilgirki yılladık edin xeylili köpəygen. Keyinki qadamda biz başkuruş qoğdaş salmıqı, çarlaş qoğdaş salmıqını davamlıq zoraytıp, bu pəsil quşlarının suluq yer bağçısıdaki turmuşunun oğuşluq boluşuna hakiki kapalatlı kılımız.
1: Ulungür köylüdeki sazlıq erkek beliğinin teni küçük, göşi yumuşak hem mezilik. Bu yıllık sazlıq erkek beliği tutuş meşgulatı yakında başlandı. Şu caydaki belikçilik adımları köl rayonunu çarılıp tekşürüş, başkuruş, kontrol kılıç salmağını zoraytıp, belik tutuş meşgulat hareketini katı kalıplaştırıp, köl rayonunun belikçilik ekologiyelik tamponluğunu koydu. Bu iki günde Burul Tokay nahiyasının Ulungür köledeki Loto Boğazı belik tutuş noktası aldıraş bulup getdi. Belikçilik kemilleri köl yüzüde toxtumay ötüşüp durattı. Belikçilerin birlikte belik torunu asta asta su yüzüge tartıp çıkırışı bilen top top sazlıq erkek belikleri kemigi ilip çıkıldı. Belikçi Şedo Çin mundaq dedi. Hazır dəl sazlıq erkek belikini tutuduğun vaqıt. Biz her gün edigen saat 5-20 etrafıda belik tutuşku çıkımız. Təxminen 5-6 saatten kin qaytımız. Biz asaslıqı sazlıq erkek belik tutumuz. Başka beliklani koyu vittimiz. Sazlıq erkek beliği tutuş başlangan tuncu günü 20 tonnadan artık usul elendi. Belikçiler nişallıgan belik turnalı tuttu. Kalgan beliklerinin hemisini koyu vetti. Belikçilik adımları bütün musabıda kemige ägişip nazar etkildi. Burul Tokay nahiyelik yezigilik yezi idarisi belikçilik başkuruş punktinin hizmetisi Can Yong

0: Liang mundaq dedi. Hazır dal sazlık erkek belik tutuşunun altı mezgili. Biz köl rayonunu çarlap tekşürüş, başkuruş, kontrol kılı salmağını sıcıl zoraytıp, belik tutuş meşgulat hareketini katlık kiliplaştırıp, belik tutuş sıcılıkını katlık kontrol kılıp, köl rayonunun belikçilik ekologiya tamponluğunu koğdayımız.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde, Atun Muraynımızda yeniden baykalgan zor bir türküm, alahide kımmetki ige kuruluşlarını sözlep birimiz.
1: Yakında Şincan'da Konu Şehir Rayonu ve Konu Koca Rayonu'nı məxsus tekşürüş hizmeti tamamlanıp, 32 asam baykalı bulmaydıgan tarihi medeniyet Koca Rayonu bölüki 775 asam baykalı bulmaydıgan tarihi kuruluş ve 9 özgeçi koğdaş amelini yeniden baykap, baylıklarını umum yüzlük tekşürüşte tarihi büsüş hasıl kıldı. Abdunum rayon boyuca tarihi medeniyet Koca Rayonu, tarihi kuruluşlarının sani umum yüzlük tekşürüşten ilgirkidin ayrım halda 100% ve 124% köpeydi.
0: Bu kıtımkı tekşürüşte şehirge karışlık rayon, nahiye rayonları asasi birlik kılınıp, tarihteki merkezi şehir, kal'a, aymak, nahiye bazarı caylaşkan konu şehir rayonu, konu bazar rayonu muhim nokta, Koğdaş kımetigi ige başka karavulhana, öten şehri, korgan, zavut, kan rayonu Katarlık rayonla koşumçu kılınıp, 7 ay vakt serip kılınıp, bütün Abdunum rayondaki nahiye şehir rayonu kaplapla kalmay, Abdunum rayon boyunca hazır bar bolgan 32 tarihi Mariniyet Koçu rayonu, 627 orundaki tızımlangan tarihi kuruluşunun Koğdaş paydalanış ehvali ve başkuruş ehvali umumizlik ilgilenimli kalmay, yine 4 yıl tarihi Koçu rayonu şunlakla zor bir türküm tarihi boşlukta toldurgan alaydı kımmetlik kuruluş baykaldı.
1: Tekşürüşke karıganda tızımlangan tarihi kuruluşları işçide oltırak kuruluşunun ilgilen nispeti en yukarı bulup 57.6%'ki yetken. Kuruluş yılı karıganda ıslahat ecevitişten kiyenkisi en köp bulgan. Yeni cungu kurulgandan kiyenki Şincan'ın sana etlişiş musabısını eks ettirdiğen bir türküm sana et kuruluşları ve eslihaları meslen Köktokay, Kan meydanı kuruluşu topi, Bay Nahiyası'daki Terek Bazır'daki Kon Elektr İstansı Katarlıklar yeniden baykılıp tızımlanan tarihi kuruluşka alakadar boşluğunu tuldurgan. Çigra rayonu idare kılış, soda terakiyatı, Allahide tarihi mezgilge güvah bulgan bir türküm imaretle. Meslen, Qorğas Nahiyası'daki Kon Kinohana, Taşqorğan Tacik Abdunum Nahiyası'daki Angliya Konsulxanasının əsli orını qatarlıqlar yeniden bayqılıp, tarixi imaretlərinin qımmət, içki xas məzmuni zor dərəcədə beytildi.
0: Yeniden bayqalğan, asan bayqığılı bolmaydıgan tarixi mərniyet kodisi 12 vilayet oblast şəhərgi caylaşqan. Bunun içine 68.18% danlıq bolmağan şəhərləgi caylaşqan. Tür cəhətdə sanayət zavut rayonunun yadro qılğan Koca rayonu. Məsələn, Köktoqay nayəsinin Köktoqay Koca rayonu. Sodu obortunu alaylıq qılğan Koca rayonu. Məsələn, Ürümçi şəhərinin Nənmin Koca rayonu. Armiya hökumət başqurışını alaylıq qılğan Koca rayonu. Məsələn, Qorğas nayəsinin Kürə bazarı Koca rayonu. Ən-ənivi turalğı imarətləri topunu alaylıq qılğan Koca rayonu. Məsələn, Qumul şəhərinin Altın Koca rayonu yenidən bayqaldı. Keyinki qadamda Abdunum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti, caylanın qanun bəlgilimi boyunca yenidən bayqılğan tarixi mərinət Koca rayonu, tarixi quruluşlarını bekitiş, ilan qılış tərtibini yolğa qoyışığı yetəkçilik qılıb, ölçəş sızış, arxiv turğuzuş xizmətini mas qadamda ilgiri sürdü. Bu qıtımqı təkşürüş nəticəsi şəhər yenilaş hərəkətini qanat yaşdırışının mühim asası qılınıb, caylanın tarixi mərinət Koca rayonlarını qoğdab, dərizini östürüş, Koca rayonlarını özgərtiş, Konu Koca rayonlarını özgərtiş qatarlıq türləgi birləşdirib, remont qılış qoğdaşını yolğa qoyub, canlıq paydalanışını ilgiri sürüşüge yetəkçilik qılınıdı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılu alsanız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun

0: ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin Dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Sılu Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıyız.
2: Saat 11'de Sılu Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icariyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
2: Saat 14'te Sılu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Soda Şehirtisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Updateal'ı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak dizimli ki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Updateal'ını çürüp, serhil mezmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bu sahifimizde gereksiz nersini göherge aylandırış Şincan'daki Tunci yukarı besimlik tabii gaz uzun musafirlik turbu yolu kaldık besimlik tok tarıkıtış türü de 7. ayda resmi tok tarıkıtış mülçerlengenlikini tanıştırımız.
2: Yakında Dövlet Turbu Toru Guruhi Gərbi Qısım Turbu Yolu Çeklik Mesuliyet Şirketi Ürümçi Neft Tabii Gaz Yetküzüş Şöbe Şirketi Ürümçi Meşğulat Rayonu'nun kaldık besimlik tok çıkırış boyunca özgertiş türü de ul müstehkemleş, üskünülerini kuraştırış hizmeti tamamlanan bulup, turbo liniyasını aldın yasaj tayarlıqı ve elektr esvapları kısmını kuraştırış ilip birlevatıdı. Bu, Şincan'daki tuncu yukarı besimlik tabi gaz yetküzüş turbasının kaldık besimlik tok çıkırış türü bulup, 7. ayda resmi tok çıkırış mülçerlendi.
1: Ürümçi Meşğulat rayonu Garp'nın gazını şarkı yetküzüş ikinci, üçüncü liniyasıdaki mühim tügün ve merkezi şehrinin təminleşki kapalı kılış aldıngı sep bazısı bulup, uzun yolluk turbu yolu da tabii gaz kobul kılış, besimli tənşeş, yetküzüş katarlık yadırılık vəziplerini üstüge alğan. Garip'nin gazını şarkı yetküzüştüki asası gol turbu toru bilen, şehrinin yakılığı gaz bilen təminleş sistemisini cipslaştırış noktası buluş süpütü bilen, baylık taksimleşini əlalaştırış, yeşil tərəqiyyat ideyasını əməliyyatı körüstüş ceryanında mühim rolünü cari kıldırmaqda.
2: Təbii gaz, kaldık besimlik,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup

0: Eşemetçilik kılmayla, yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliği, ictimai medeniyliğinin ıhçam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız, tamakını muvafık buyurduğun, azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Emdi, atı numaranımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava oçuk bulup, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 32 seltiye gradus kutça, 3-4 bal şamal çıkıdı. Altayda hava bulut bulup, kiyin eşelidi. Temperatura 16'den 31 seltiye gradus kutça, çöçekte hava oçuk bulup, kiyin tutuldu. Temperatura 16'den 34 seltiye gradus kutça. Gulcada hava bulut bulup kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'den 32 seltiye gradus kutça. Bortlada hava bulut bulup kin tutuldu. Temperatura 21'den 34 seltiye gradus kutça. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 25'den 36 seltiye gradus kutça. Küytünde hava bulutluk. Temperatura 20'den 36 seltiye gradus kutça. Şihenzede hava bulutluk. Temperatura 21'den 35 seltiye gradus kutça. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 seltiye gradus kutça. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 19'den 33 seltiye gradus kutça. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 28'den 41 seltiye gradus kutça. Korlu'da hava bulutluk. Temperatura 23'den 35 seltiye gradus kutça. Aksu'da hava tutuk bulup, kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 22'den 34 seltiye gradus kutça. Atışta azırak yağmur yağıp, kin hava tutuldu. Temperatura 19'den 28 seltiye gradus kutça. Kaşkar'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 20'den 26 seltiye gradus kutça. Xotende hava bulutuk bulup, kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 20'den 31 seltiye gradus kutça. Ürümçide hava oçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 32 seltiye gradus kutu boludu, 3-4 bal şamal çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp, süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mängü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör adet çonqur yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetinlerge hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziye İstansısının sənət sahnesi programmasını yaktırıp anlayışınlarını ümit kılımız. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Vətən Muhabbeti namlıq nakşı bilen başlayalım.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sahibimizde, devletimizde balalarının sağlamlık seviyesi sicili özdeydiğen haber diye tınladı boludu. Yakında, Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti akbarat ilan kılış yığını içip, devletimizdeki

Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytirdi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Solution abonucular terminalı da mas kademle anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullar boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Ali Halık Sot Mahkemesi kararı çıkarıp, memleket boyunca Tuncu Türküm'de 100 sothanıga Fıng Çavca Halık Sothana depnam bedi. Şincan Yukarı Halık Sot Mahkemesi Şincan Gunçularını kanun arkalık ozuklandırış, ösmürlüğe çetişlik dil olanı sot kılış markasını ilan kıldı diyen haberle dikkatinladı bulundu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde bir er öy mülkünün namını yötkeş üçün hüküm namını öz meylice özgertip etkenlikten cazalandıydıgen Dilo misalını sözlep birimiz.
2: Ama üçün emeli işkilip bir iş sahibimizde Alatavuş Herlik Tertiş Mahkemesi köpkül tedbir kolunup çegra ahalları öz ara soğudu bazırı sorusunun sağlam terakkiyatını kovdu diyen mezmun dikkatinladı boludu.
3: Hem de deyiktenle bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan tepsili mezmunları da bulsun. Kanun haberleri.
2: Yakında 5. kıtımlık Memleketlik Halk Soti Hizmeti Yığını Devlet Fagüen Şöyeni'de içildi. Yığında Ali Halk Sot Mahkemesi bütün memleket boyunca Tuncu Türküm'deki 100 Fıng Çavçı Halk Sotu'nun nam berişini karar kıldı. Tunuş duruşça yeni devr Fıng Çav tecrübesi de çın duruş ve onu ravajlandırıştaki ülgesini tiklep, işki hareketlendirgücü küçünü yanımı urgutup, Halk Soti Umumizlik Kuruluşu'nun yanımı yeni pelleki kötürülüşüge türtkü buluş üçün umumizlik berpa kılış, dercimi derci körüstüş, bahalıp tekşürüp ötküzü veriş ve cemiyetki ilan kılış arkalık Ali Halk Sot Mahkemesi Beijing Şehri Çavyan Rayılık Halk Sot Mahkemesi Asiya Tenherket Musabıksı Kenti Halık Soti Katarlık 100 Halık Soti'ye Tuncu Türküm'de Fıng Çavça Halık Soti deyip nam berişin karar kıldı.
3: Karar da mundaq görstildi. 2023 yılı 11. ayda Ali Halık Sot Mahkemesi Fıng Çavça Halık Soti berpa kılış ülge paliyetini orullaştırma kılıp kanat yaydırgandım boyan her dereceli Halık Sot Mahkemeleri umumiyetki mulazmet kılış halık üçün kanun yürgüzüşte çın turup Kən xalq sotini bərpa qılış xizmetini çoğunqır qanat yaydırışqa pahalı səpərvər qılıp, təşkilləb, cəmiyyətki zidiyyət macralarının köp xıl aldını eliş, mürəssə qılıp bir tərəb qılış, tügütüş universal mexanizmini üzlüksüz takamullaşdırıb, mükəmməlləşdirib, tinç aman cungu, qanunçıl cungu qırılışıqa həqiqi töhbü qoşdi.
2: Qarar da mundaq təkidləndi. Bu namğı erişken halık sotları şan şerepini kadirlep, neticilerini evc aldırıp, gayret üstüge gayret koşup, tecrübe usullarını çoğunkuru hulasılıp, umumlaştırıp, tekimi yukarı ölçem, tekimi katlık talep eden bütün memleketki halık sotlarının üzlüksüz yeni neticilerinin kolu keltürüşüge tesir körüstüşü. Yitekleşini ümit kılımız. Her kaysi caylardaki halk sotları Fıng Çavça halk sotunu ülge kılıp, Partiya 20. kurultayı ve 20. nöbetlik merkezi komitetinin her katımlık umumi yığınının ruhunu umumizlik izçilaştırıp, merkez devletin umumizlik kanun boyunca idare kılış hizmeti yığınının ruhunu çoğunkuru ögünüp, izçilaştırıp, yeni devr Fıng Çav tecrübesi de çın turuş ve onu ravajlandırıştaki avantgard nemonuşlardın buluşu. Cemiyet adıllıkı, hakkaniyelikini kovdaşının en ahırkı müdafiye sepini müstehkemleşi gerek.
3: Kararda mundaq talep kılındı. Her dereceli halık sot mahkemeleri, Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin yeni devir sot hizmetini küçeytiş doğrusudaki fikrini yanımı izcillaştırıp, emeliyleştirip, cinayetini cazalaş, halıkını kovdaş, талаш тартышны түгітеш, адыллықны қоғдаштың ибарат мұхим функциясыны хақиқи яқшы ада қылып, омумиетке мұлазмет қылыш, халық үшін қанун үргізішіні чоңқұр пұқты ішіліп, фыңчаучы халық соты бәрпа қылыш, үлгі паалетіні сыжыл пұқты тұтып, күшіні мүжәсімліп, еңі тәвір халық сот қызметі де сүпәтіні өстіріп, үнімні ашырышқа хақиқи капалатлы қылып, 15-ші 5 жыл мәзгілдікі ықтисат, жәмиетінің юқры сүпәтлік тарақияты, жүнгөчі замани вилаштырышқа хақиқи капалатлы қылышыны күшілік қанун үргізіш мұлазыметі вә капалаты білін тәмілліші керек. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Yaqinda Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasi Xinjiang g'unchilarini qonun orqali oziqlantirish, o'smirlarga chetiladigan delolarni sud qilish markasini e'lon qilish va marka qurilishi xizmati Ахпарат хабарландырыш жыгыны эчеп, Автоном райондагы сот мәхкемелеринин курамыга жетмегенлерни канун жүргүзүш боюнча когдаш махсус маркасы Шинжаң гончуларын канун аркылуу озуктандырышны элан кылды. Бу Автоном райондун өсмүрлөргө четелдиган делолорду сот кылыш кызматынын маркалашкан, системалашкан, маслашкан тараккыят жаңы баскычына кадам койгонлугун дерек берди.
3: Xəbərləndiriş yığınında Avtonom rayonluq yuqarı xalq sot məhkəməsi bütün Avtonom rayonundakı sot məhkəmələrinin ösmürlərə çetiladığan deloları sot qılış xidmətinin nəticələrini təfsili ümumi uxturuş qılıb Şinjan qonçularını qanun arqılıq uzuqlandırış markasının yadroluq ideyası, mədəniyyət işki məzmuni və logo layihəsinin mənasını çoğqur düşəndirib marka quruluşunun nişanı, yolu və nöqtəlik vəzifələrini aydınlaşdırdı.
2: Şinjan gönçülerini kanun arkalık ozuklandırış markası da mevke Şinjan'ın rayon hastalığı, millet alahidliği ve kanun yürgüzüş fonksiyasiye koyulgan bulup, bu kanunçılık huddi şebdemge okşaş Tianşan'ın cenubi şimalini ozuklandırış. Ösmürle huddi gül gündüsü okşaş köngül koyup asraş gerek digen mənide. Marka logosi qonun yurgizish adolligiga simvol qilingan ko'k rangni asosiy ritm qilgan bo'lib, qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash millatlar ittifoqligi, chegara rayon xosligi, o'smirlarning o'sib yetilishidan iborat to'rt cho'ng yadroliq element yug'urilgan. Har millat yoshlar o'smirlarning bir maqsadi tang ilgirlab, ishonchga to'lib o'sib yetilishdek go'zal ma'noni bildirdi.
3: Yaqin qiyladan buyon butun Avtonom rayonidagi sot mahkamalari mavqeni Xinjiangning rayon ahvoli alohidligiga qo'yib, qoramiga yetmaganlarning huquq manfaatini qo'g'dash va jinoyatning oldini olish xizmatini chuqur puxta ishlab,

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıcılar. Bir er, öy mülkinin namını yetkeş üçün hüküm namını öz meylici özgertivet kellikten cezalandı. Bugünkü Dilo ve Kanun sahipimizde muşa haqtı toxtılı biz. Yakında Nılkı Nayalık Halık Sot Mahkemesi devlet organının hücretini özgertivetiş cinayeti Dilo'sini sot kılıp ayarlaştırdı. Caikiz Sot Mahkemesi'nin küçükü iki hüküm namısını öz meylece özgertivet kellikten kanun boyunca cinayi cazağı hüküm kılındı. 2020 yılı 1. ayda Caikiz'nin dadısı alemden ötken. Şunun inkin o üzcil dadısının namındaki malum oltarak rayındaki öydü turgan. 2024 yılı Caikiz'nin akı ufka açı sınırları onun üstüden sot mahkemesi deva kılıp darısının öyüge kanunu asasen ülüş boyca varislik kılışını hem de Caikiz'ni bu öyünü kaytırıp birişki hüküm kılışını talep kılgan.
0: Sot mahkemesi sot kılıp tekşürüp bu öyünün hükümet siyaset cihetini itibar bergen öy işgerlikini bunun içinde hükümetinin 60 milyon yardım pulu barlıqı kalgan 150 milyondan artıq öy pulunu Caikiz müddetki bölüp tölügenlikini hem de Caikiz bezeşki mesul bolğanlıqını. 2011 yıldan 2020 yılgıca Caikiz ızcıl dadısığa qarap kalgan persentleri bekiş mecburiyetini ada kılmağanlıqını inıqlap davagerinin dava talipini rad kılgan. Dilo kabul kılış hakkını davager üstüge algan. Lekin hükümde bu öyünün Caikiz'nin iqtidarlıqda boladığalıqı muayyenleştirilmigen. 2025 yıl 5. ayda Caikiz öyünü özünün namıgı yetkeş üçün öz meylece küşke ige hüküm namıge Dilo'a çetişlik öy cevapkar Caikiz'nin iqtidarlıqda boladığı digen saxtı mezmunu koşup özgertilgen hüccetini ilip mülük hukukunu tızımlatış resmiyetini becirmekçi bolgan.
1: Caikiz köçmez mülük hukuki guvah namısını beciriş ceryanında onun akı ufka açı sınırları bu işten haber tapkan. İki taraf özlerinin koludaki hüküm namını çıkarıp seliştirip Caikiz tapşırgan hüküm namının esin nuskudaki mezmun bilen birdek emeskini. Bunun işçi de Dilo'a çetişlik öyünün Caikiz'nin iqidarlıqı da boludugalıqı toğırsıdaki mezmunun köpüyüp kalgalıqını baykıgan. Bu yıl 3. ayda Nılkı Nayalık Halık Tepçiş Mahkemesi devlet organının hücretini özgertivetiş cinayeti bilen Caikiz'ni ayıpladı.
0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin cinayişler kanununun 280. maddesinin 1. tarmakıdaki belgelemede devlet organlarının hücreti, kenişkisi, tamğısını yasıp alğan, özgertip alğan, elip satkan yaki oğırlığan, tartıp alğan, yoktu vetkellerge 3 yıldın tüven müddetli kamaq cezası, tutup durup emgeki seliş cezası, rejimge eliş cezası yaki siyasi hukukdun mehrum kılış cezası berildi. Koşumca cerimanı koyuludu. Kılmışı eğir bolğallarga 3 yıldın yukarı 10 yıldın tüven müddetli kamaq cezası berildi. Koşumca cerimanı koyuludu dep belgelengen.
1: Sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Sot mahkemesinin hüküm namısı devlet organının resmi hücretige tabe bolup, kanunu belgelengen ammavi şençlikke ve mecburi çekleş küçüge ige. Öz aldığı öçürüş, özgertiş kattık men'i kılınıldı. Cevapkar Caikiz, küçüge ige hükümünün mezmunini öz aldığı özgertken, onun kılmışı devlet organının hücretini özgertiş cinayetini şekillendirgen. 5. ayının 7. günü Nılkı Nayalık Halık Sot Mahkemesi Caikiz'nin cinayet kılmışı cinayetini tonup cinayetigi puşayman kılış ifadesi hem cemiyetke bolgan hevpini universal oyluşup kanun boyunca Caikiz'ke 3 ay tutup durup emgeki seylip 6 ay keçiktirip icra kılış cezası verdi. Hem 2000 yen cerimanı koydu.
0: Programının torda hem türütkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bulsa, Solution aboneciler terminalini düşürüp, programıda hem türütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının texmi köp esil mezmulları Solution aboneciler terminalıdır.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selişdirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tafsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizge aytıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çendiriladı.
4: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özüde kuturuladı.
3: Sağlamlık görsetmesi gumani paraşlarınızı tügütüldü.
4: İşki oralaştırış mulazımtıda suallağa cevap veriladı.
3: Tən terbiye musabıkları ızlap haber kılınladı.
4: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmuları sərxil.
6: Mukapatlıq Çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız ben.
5: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezun.

0: Münavəsiniz yuqlanma nömrəyə erişsiniz. Yaxşı sovqatlarga almashtıra alaysınız.
1: Solution App Detali 6.0 Plus'unuz qısın AI aql icad etdi çəksiz. Yepyeni aql taratqı torğa çıxırıldı.
2: Şansı sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandıra alaysınız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysınız.
1: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
3: Solution App Detali 6.0 Plus'unuz qısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysınız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution App Detali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengarlıkta oldurup, seferinizge hemre boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarının Solution App Detali'ni çürüp, serkıl mezmurladın huzurunun.
5: Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programımızı bacağına çıkardık. Tekimi köp mezmullarını Solution terminalini çürüp anlısanlar boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Tuprak programısını alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki mezmunları da alışıp yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nezer sahibimizde Keriye Nahiyesi'nin Lengeri yezisi de üzümünün bütün zincirlik mahsulat kımmeti 100 milyon yuandan aştı. Yakın nahiyesinin Meşa Bazırdaki gilaslar etizlerden bütün memleketke bivasıtı yetkizildi degen mezmunlarını dekitanlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde gensoluk kız Liu Yenchin Hıcın nahiyesinin Harmudun Bazırda il startıp yezi kentlerini güllendiriş hizmetine bütün vücudu bilen atlandı degen mezmun dekitanlarla buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahipimizde avtonom rayonimiz ormançılık otlak pen texnikasini umumlaştırış ülgü türünü yolga koydu qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı solushetin abonçılar terimin aldımaz qadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytırıp anlayılı boludu. Hem de dehqanlar programımızdan tepsili mezmaları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabətki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

emas. Balalar ve hamildarlarının işiltişigi mas kelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Amoçula. Emdi Kaltız Beyiş Mahirleri seyipimiz bu için Gensulu Kız Liu Yençin'in Hıcın Ayısının Karmızın Bazırdı Yıldızı tartıp Yezi kentlerini güldürüş hizmetine bütün vücudu bilen atlan kalıqıdak iş izlerini sözlep birimiz.
2: Altın çaydaki Hıcın Nahiyesinin Harmudun Bazırı'da Koyaş Nuri Ken Ketken Yezi kentlerinin Aptapka Seliş Meydanı'na düşüp durattı. Emdiyle orıntılgan yol çırakları iretlik tızılgan idi. Yeri girinin yeni da bir yaş kadrı enişip durup üskünlerinin yürüyüş ahvalını tekşürüp atattı. O del Harmudun Bazarlık Kent Bazar Pilallaş Kuruluş Terakiyat Merkezi'nin muavin müdiri Liu Yençin idi.
1: Şehanızı daşıyordaki münevver okuyucudun Cenubi Şinci 8. tolgan bu yaş partiye azası mektepteki sadı tecrübesiz haltını tükütüp puhta baş 8. tolgan bu yaş partiye azası mektepteki sadı tecrübesiz haltını tükütüp puhta baş çükürüp işleş gayretine tayınıp Yezi kentlerinin birinci sepidi yıldız tartıp, kömül koyup işlep bütün hissiyatı bilen tövbe koştu.
2: Liu Yençin, Gensu ülkesinin Tianshui şehri, Çinshui nahiyesinde doğulgan bulup, onun da garibi şimal oğul kızlarına has, estaydırlık ve kayserlik var. 2017 yılı 11. ayda, teki Şehanzı Taşı Химия санаэти шөйенді оқуатқан Лио Янчин шарап білен Джунго Коммунистик партиясыге кірді.
1: Дашудекі мәзгілді Лио Янчин сынып башлықы химия санаэти шиесі толық күріс оқушылары партия ячекісінің шу жесі. Шөйен оқушылар ұйышмысының муавын рейс қатарлық вазиплеріні өдеді. Bir tutaş planlap maslaştırış iktidarı gevdilik, sabahdaşlarına kızgın etraplık mülazimet kılgaşka, o ilgir kim bulup devlet rıgbetlendiriş okuş mükafı attı. Mektep derecelik münevver okuç kadır katarlık şereplerge erişti. 13. nüvetlik memleketlik daşı okuçları kimiye sanayiti lahiyeleş müzabıksı da 2. derecelik mükafı attı. Yazlık tertildeki 3'nü yezlerge yetküzüş cemiyet emeliyetlik münevver şahıs digen namı erişti. Bu onunla asasi katlamının ehmiyetini baldırarak iz kıldırdı.
2: 2020 yılı 6. ayda okuş bütküzüş mevsimi yetip geldi. Şöyen, senin tonuşturuşu bilen Liu Yençin Abdonom rayonunun Şöndeyoşın buluşka imtihan verdi. Aynı çağdaki tallışı üstüde toktalganda Liu Yençin mundaq dedi. Asası katlam en yakşı dərisxana, yezi kentler özüb yetiliştiki munbet tıpıraq, mən ögengen maharitimni vətən en ihtiyaclıq cayğı işiltişini uyludum.
1: 2021 yılı 7. ayda o Bayoğlu'nun oblastının Şöndiyavuşın imtihan berip muhabiyyatı kubul kılındı. 11. ayda Hıcın Ayısının Karmıdın Bazırda resmi vəzip ödüdü. Şunundan başlap bu çöllükteki küçük bazar bilen üzülmez rişti baklap bütün vücudu bilen yezi kentlerini güldürüş hizmeti atlandı. Harmudun bazırı destek gelgende o teşebbüskarlık bilen kent gruplarına çoğun kur çöküp etiz kırlarına berip

Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin buluddan odu. Temperatura 21-32 Celsiy qıcı. Altayda hava bulutluq bulub, keyin etçil odu. Temperatura 16-31 Celsiy qıcı. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin tutul odu. Temperatura 16-34 Celsiy qıcı. Holjida hava bulutluq bulup azraq yağmur yağadı. Temperatura 17-32 Celsiy darajasigacha. Ortalada hava bulutluq bulup keyin tutuladı. Temperatura 21-34 Celsiy darajasigacha. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 25-36 Celsiy darajasigacha. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 20-36 Celsiy darajasigacha. Şehanızda hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiy darajasigacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiy darajasigacha. Qomulda hava bulutluq, temperatura 19-33 Celsiy darajasigacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-41 Celsiy darajasigacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 23-35 Celsiy darajasigacha. Aqsuda hava tutuq bolup, azraq yağmur yağadı. Temperatura 22-34 Celsiy darajasigacha. Atışda azraq yağmur yağıp keyin tutuladı. Temperatura 19-28 Celsiy darajasigacha. Qashqarda azraq yağmur yağadı. Temperatura 20-26 Celsiy darajasigacha. Xotanda hava bulutluq bolup, azraq yağmur yağadı. Temperatura 20-31 Celsiy darajasigacha. Ürümçidə hava açıq bulub, keyin buludlanadı. Temperatura 21-32 Celsiy darajasigacha bulub. 3-4 bal şamal çıxadı.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şinjan radyo televiziye stansının Munbet Bırak programısı bu yeçanlı çiş berduk anlıgının lağı rahmet.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 5. günü, Cuma. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar, ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Başucu Xi Jinping yeni musabıda ekologiyelik muhit nasıraş hizmetini tekim yukarı orun, tekim kan nazar, tekim zor salmak bilen pilallap ve ilgir sürüp, yeni devir ekologiya medenilikli kuruluşunun yeni sahipsini pütüşer de pekledi. Chongqing'nin Yujun, Guangdong'nun mevcu rayları ama aldırgan, kıynalgan, gam kılgan, takaza boğan meselelerini küçep el kılıp, ügünüş terbiyenin çoğun kuruluşu, emeli buluşun ilgir sürdü. Dünyadaki külümü en çoğun deniz üstü tok almaştırış punktu da denizde kuraştırış meşgulatı elip berildi. Cayla türlük tedbirlerini kullanıp, Ali Mektep imtihani bergüçlerge yakşı muhit yart berişge kaparatlı kıldı. Rusya Ankriç uçuruşu asası da Ukrayna bilen söhbet ötküzüşüne halaydı kalıqını bildirdi. Ukrayna zonduğunu aşkarı xatav etip, uçuruşu ötküzüş teklifi bədi. Emdi dektiğinle haberlerimizden tepsili mezmelerde bolsun.

0: елкедеки отырчы керіме 44 300 юанге етіп, сүзік су ешіл тағының өзі бір байлық деген идея хақиқи ішқашты. Яңа дәуірге қадам қойғандым бұян дөлетіміздің экологилік мойытқы дайыр қанун вә түзім құрылышы қанун чықырыш салмықы әң зор, түзім чықырыш әң зич, назарат қылып башқұрыш, қанун ижра қылыш өлчімі әң қаттық болған мәзгілге қадам қойды. Жоңха Халық Жумуретінің экологилік мойыт қануни дәстурыда Ши Цзиньпин экология мәданилікі идеясы тұнжы қытым қанунға кіргізілді. Әмді ешіл төән карболлық тәрәқият айрым түзіліп, ұқтисади іждімай тәрәқият типіні умумізлік ешіл тәрәқият типіғі өзгәртіш қанунчылық васысы арқылық ілгір сүрілді. Мемлекетлік Халық Құрылтай Дайымы Комитеті Қанун Қызметі Комитетінің муавин мудири Қуанвей мұндақ деді. Қанун дәстурыда мәнбәдін түзәш тәпәккүрі гәуділендірілді. Nəzər dairə tərəqiyyat tipini umumüzlik yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtişini qanunçılıq vasısı arqılıq ilgir sürüşke kəngaytildi. Bolubmu, kilimat özgürüşüge taqabıl turuş ayrım bir bab qılınıb, karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış, zor strategiyesi izcillaşdırılıb, adil, muvapiq, əmkarlaşıb ortaq payda aladığan yerşari kilimatini tüzəş sistemisi bərpa qılış paal ilgir sürüldi. Güzel Cungu Kuruluşu Pen Teknikinin kuruluşunu ayrılalmaydı. 15. 5 yıllık yerik plan programısı da İktisadi İcdimai Terakkiyat tipini umumüzlik yeşil terakkiyat tipiği özgertişini, Güzel Cungu Kuruluşunu tizletiş çördülüp bir qatar muhim orullaştırmalar oturgu koyuldu. Ekologilik Muhit Ministerliği Pen Teknika ve Maliye Mahkemesinin başlığı Wang Jibin mundaq dedi. Техімі көп пән техника нәтижелеріні экологилік мұйтіні түзәш үніміге айландырушыны ілгірі сүріп, пән техникінің күчі арқылық сүзік су ешіл тағыларыны қоғдаймыз. Ваң Жибин мұндақ деді. Біз партия 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 4-ші умумжығының ройы бә 15-ші 5 жылық ерік план программысыдекі орынлаштырымыларыны қәт'і ізчіл әмәлейләштіріп, Ekologilik muhit sahasidiki pen texniki tüzilme islahatini sijil çoğunqırlaştırıp, bazar itekçiligidiki yeşil texnikide yanılıq yartış sistemisini küçəb bərpa qılıp, adam bilen təbiyyət inaq billi ütüdiğan güzel cungu qorup çıxışını küşlik pen texniki kuvveti bilen təmilləyimiz.
1: Stansımız xəveri. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve emniyet köstüş ügünüş terbiyesi kanat yaydırılgandın buyan, Chongqing'nin Yurun, Guangdong'nun mevcu, ügünüş, tekşürüş, tüzüşünü bergerleştirip ilgir sürüp, ama aldırgan, qiynalgan, ghem kılgan, taqaza boğan meselelerini küçep el kılıp, ügünüş terbiye neticesini hizmetinin emeli ünümüge hakiki aylandırdı. Chongqing şehri Yurun rayonu, işkineci ötüp terbiyeleşte çıntırıp, Partiyelik kadrlarını asas katlamğa çoğunqır çöküp təkşürüp tətqiq qılışqı təşkilləb, amının pikir təktiblərini kən dairdə anladı və topladı. Xuşen yolunun ғərbi bölüki Yujun rayonu bilən Julungpu rayonu tutaşqan cayğı calaşqan bulub, məmuru rayon tosqi qatarlıq səbəblər tüpəylədən ilgiri bu yerdə amuvi qatnaş bekti təsdiq qılınmıqan idi. Amma yıqın atıraptiki oltıraq rayon köylümünün özüksiz kengişi gəgişib, onun üstüge bulturunun kengi yerimida bu yerdə yeniden bir mektep kurulğaçqa köpçiliknin amuvi qatnaşqa oltırış ihtiyacı teximi açdı. Bu meslek karta Yujun rayonu baş bulup, qatnaş, gungan, pilallaş qatarlıq tarmaqla və koçu başqarımalarını Julungpu rayonu bilan əmkarlaşıp, təkşürüp dəlilləşki təşkilləb, Xuşen yolunun ғarbi bölükünün işki tərpigə amuvi qatnaş bekti təsiz qilish. Yeni amuvi qatnaş liniyasını köp etdiş. Əsildiki amuvi qatnaş liniyasını elmi əlalaşdırış qatarlıq tədbirlər arqılıq amının yol yürüşüge qolaylıq yaratdı. Chongqing şəhəri əhalisi Soming mundaq dedi. Hazır bu avtobus bekiti təsdiq qılınğandan kən ballar müş avtobusqa oturubla başlanğıc məktəb darvası aldığa bara alaydığan boldu. Yana öydiki yaşanğanlar köhtə sətiyolışqa çıqqandımı bu avtobusqa oturduğan boldu. Nayt qolaylıq. Ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan Chongqing Yujundiki başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzisi 771 məsələni sələşdirib təkşürüb oturğu qoyub bir-birləb düzətdi. Chongqing şəhəri Yujun rayonluq partkom təşkilat bölümünün müavin başlığı Yao Hui mundaq dedi. Biz partiya mərkəzi komitetinin ügünüş tərbiyə toğrusidiki türlük orlaşdırmalarını qatdıq əmililəşdirib Toğrı siyasi netice karşı bilen adetin taşkırı çoğun şehirlerini zamanlaştırış, idare kılış yeni yolu

0: Ukrayna'nın çigra rayonunu bütün küçü bilen kurup çıkıdı. Madaniyet sayahatçiligini paal terakki kıldırıp, özgeçe yukarı teknikilik, esil sayahat liniyesini gavdilendirip, 2030 yılgıça madaniyet küçlük rayonu, sayahat küçlük rayonu kurup çıkıdı.
1: Stansımız haberi. Dünyadaki külüme en çok deniz üstü tok almıştırış punkti, Deniz Şamili Merkezi 6. ayının 4. günü Guangdong'un Yangjiang Deryası da deniz üstü leylim kuraştırışını oğuşluk tamamladı. Deniz Şamili Merkezi işe kiriştirilgenden kiyin her yili deniz asti kabili arkalık tahminen 6 milyar kilovat saat yeşil tok yetkizgülü buludu. Deniz üstü tok almıştırış punkti deniz üstü şamal elektrik meydanının yürekli bulup, tarkak şamal generatörü çıkargan özgürüşçan tokni yığış. Besimli örletiş, hem de yukarı besimli turaklık toka aylandırış. Andın deniz asti kabili arkalık kurukluk elektrik toruğa yetkizişki mesul. Deniz Şamili Merkezi Pütkendinkin, Sensha, Yangjiang, Qingzhou 5. 7. kararlık deniz üstü şamal elektrik istansının 163 şamal generatörü hasıl kılgan elektrik energiyası bu yerde toplanış, besim örletiş ve özgürüşçen tok yetkizish arkalık turaklık tok bir taraf kılınıp, deniz asti kabili arkalık kurukluk elektrik toruğa yetkizilidi. Her yili tahminen 6 milyar kilovat saat yeşil tok yetkizilidi.
0: Stansımız xəbiri. 2026 yıllık Ali Mektəb imtihanı başlayış aldı da durmaqda. Memleketin arkası cayları aldın orullaştırıp, etraflıq təyirli kılıp, Ali Mektəb imtihanının muqim, tertiplik əb birilişiğe bütün küçü bilen kabalat kıldı. Bu yıl Ali Mektəb imtihanı məzgili de Xönən ülkesi de neçi 10 min seyyare kira avtomobili ve torda zakaz kılındığın avtomobil imtihan bərgücülüğe həksiz mülazimət kılıdı. Anyan şehirlik Katnaş Transport Mulazimet Merkezi İcarığı Beriş Bölümünün hizmetçisi Sung Enbin mundaq dedi. Çet yakı çaylardaki imtihan bergüciler bir gün burun telefon berip aldın kilisi boludu. Biz imtihan bergücilerge birgi bir haksız mulazimet orlaştırımız. Ali Mektep imtihanı mezgili de Çinxay ülkesi Şinin şehri bütün şehir dairesi de avazsız haletki imtihanını teşebbüs kıldı. Kuruluş oranı, köngül içiş sorunu qatarlıqla tələb boyunca məşğulat vaxtını tənşidi. Qatnat saxçı tarmaqlarımı güdük çeliş qılmışını qatlıq təşürdü. Şinin şəhərlik Qatnaş Qanun İcra Qılış İdarisi Nazarət Qılış 1. bölümünün məsuli Şişu Ping mundaq dedi. Biz nurğun taksilardan mehir şəpqət yetküzüş avtomobil ətirti təşkilləb, asaslıq şəhər rayondaki barlıq imtihan noxtalarını qapladıq. Hem de aldın kilişiş kızıq liniyesini açtık. Şunun bilen bir vaxtta Gungan Katnaş Başkuruş, Şehir Başkuruş Qatırlıq tarmaqlarına maslaşıp, imtihan bergücülerge teş muhit yaratıp beriş için avazsız hareketini kanat edirdik. Sichuan ülkesi Daju şehri Şuanxan Nailik Ot Öçürüş, Kutkuzuş Çoğ Etirti yakında təvəlligideki imtihan noktası, imtihan bergücülerini merkezlik tamak bilen təminleydiğen mehmanxana, belgülengen mehman saraylarının ottun müdafiye görüş bir xatırlığını məxsus təşürdü. Şönxan Otur Mektibinin müdiri Yuan Yong mündaq dedi. İmtihandın burun imtihan meydani, yataq, aşxanının ot üçürüş əsləhəlleri və tarqaqlaşdırış yollarını umumizlik təşürüb, bütün küş bilen imtihan bərgücülərgə bir xətər tərtiblik imtihan muhiti yaratıb verişki tirişivatımız. Sənşi ölkəsinin Gungan tarmaqları imtihan bərgücülərinin Ali Mektəb imtihanı məzgili də ciddi kimlik işiltiş ehtiyacı kapalet qılış üçün, Ali Mektəb imtihanı bərgücülərgə qarata kimlik becerişdə ciddi işini tez beceriş mülazimətini yol qoydu. Tayvan şəhərlik Gungan idarisi, Şaudiyan şöbi idarisi, Yingpen saxçıqanısının saxçısı Jiang Fengli mundaq dedi. Ali Mektep imtihanının aldığı günü ve imtihan mezgili de etigen saat 8.20'den kes saat 6.00'a kimlik becirmekçi bulgan imtihan bergüciler imtihanına katnışış genişkisini elip kimlik üçün süretki tartış, kubul kılış, tarqıtış qatarlıq rojahlarda becerisi buludu. Kimlikini təxminen 2 saatte nəx meydanda ala alaydı.
1: Stansımız xəbəri. Rusya Zontuğu Putin 6. ayının 4. günü Rusya Ankaraç uçuruşu asasında tinç yol bilen Ukrayna bilen kilişim asıl kılışka toluq tayarlanıp boldu. Hem de şunda kılışını halaydı dedi. Putin undaq dedi. Rusya bilan Amerika rəhbərləri ötən il 8

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Yakında Amerika'daki köplügen hukumuşluk erbapla, New York'ta Cungu-Amerika hemkarlığını ilgir sürüş cemiyeti kurulğallıqının 100 yıllıqını təbrikləş münasibeti bilen ötküzülgen ziyafetki katnışıp, Amerika bilen Cungu'nun iki tərəflik almaştırışını devamlıq ilgir sürüşü, əli içindeki düşünüşünü çoğunqırlaştırışını müracaat kıldı. Amerika'nın sabıq zonutunu Nixon'un nevrisi Kristof Kokis keşlik ziyafeti söz kılıp, Boğusunun 1972-li Cungo'u ziyaret kibagallığı hakkıda toxtulup, şu kadimki ziyaret öz ara gayet zor perih mevcut bulgan tektirdi mi? Yaxşı niyetli kişilerinin fikir almıştırış yolunu tapalaydıqallığını namayen kılgan dedi. George Bush, Amerika Cungo Münasibeti Fondi Cemiyetinin reisi Neil Bush videoluq söz kılıp, Mening dadam Amerikaning sobiq zungtungi George Bush davlatlar orasidagi uzoq muddatli munosabatning ichibitish va davomli uchrashish orqali shakllangan kishilar orasidagi aloqa ustiga qurilganligiga cho'nqur ishongan dedi. Bu fondi jamiyatining lideri, qo'shimcha bosh ijroiya amaldori David Forrest so'z qilib mundaq dedi. Amerikaning Jungoga bo'lgan tushunishni ilgari surish intoyini zarur. Biz texnik güçlük boğan Amerika-Cungo münasibeti bərpa qilishni ilgir sürüşke küş çıxırımız. Bu, hakikaten intayin muyum. Cungo 5 yılda Amerikalıq 50 min yaş ösmürini Cungo'u berib almaştırış elib beriş, ögünüşki təklif qilish təşəbbüsüdeki nişanını muddatdin 2-20 yıl burun işqaşırdı. Bu, Cungo'nun işki dövlət yaşları arasıdaki sözləşiş xizmetini ilgir sürüşke intayin əhmiyyət bərgəlligini çöndürüp berdi. Bu intayin aktif ilgirleş. Amerika'nın texnik köp meblağ salgallıqını körsemken deymen. Amerika Cungo Münasibeti Memleketli Komitetinin muavini başlığı Jin Barris keşlik ziyafette muhbirinin ziyaretini kubul kılganda monularını bildirdi. Cungo'nun 5 yılda 50 min teşebbüsünü muddettin burun işgaşırışı kişini qayıl kılıdı. Bu, kısqı muddetlik almaştırışını devamlıq elib berişdən başqa, yəni texmi uzun muddetlik almaştırış elib beriş və məbləq siliş, bu arqılıq kişilərini bir-birinin dövlətlərgi bolğan düşəncisini texmi çoğunqırlaşdırış imkaniyetigi yıqılış gerek. Cungo'nun Amerika'da duruşluq baş əlçisi Şefin keşlik ziyafetti söz qılıp mundaq dedi. Yakında Cungo-Amerika başlıkları Cungo-Amerika icabi strategilik muqim münasibetinin yeni oranını birlikte bekitti. Biz yeni bir kıtım tarihinin tötküçü eğizde turvatımız. Oxşaşlıklarda birlik gelip pärihlerini saklap kılış, kol tutuşup tən ilgirleşke her kandak vaxt dikidim mi bekerek ihtiyaclık. İşki devletin adimiyet olaqısının muhimliği mi bağın sırı gevdilenmekte. Cungo-Amerika hemkarlığını ilgiri sürüş cemiyetini 1926-li Kolumbiya daşıyosunun danlıq muharip şunası John Dewey ve Cungo'nun danlıq alimi Huşi Qatarlıqla birlikte kurgan bulup, medeniyet, muharip, soğudu Qatarlıq sahalardaki türlü arqılıq Amerika halkının Cungo ve Cungo medeniyetigi bolgan düşüncesini ilgiri sürüşünü məqsəd kılgan. Tonuşturuluşça Cungo-Amerika hemkarlığını ilgir sürüş cemiyeti ötken 100 yılda Amerika'daki 100 mingdan artıq oquqçını Cungo tədqiqatı dərsligi boyca öyrünüş pürsətigi ige qılğan.

Hürmetlik radio anıgıçılar. Yakında Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık ve Yezgilik Teşkilatı, Dünya Açlık Plan Mahkemesi ve Birleşken Devletler Teşkilatı Balılar Fondu Cemiyeti birleşme bayanatı ilan kılıp, Sudan'da tahminen 19 milyon 500 bin adam eğir açlık bir xeterliği ahvalıgı duşkili vatıdı. 6 ayda açlık kemçil buluş pəslinin yetip gelişigi əgişip, bu ahval texim eğirleşidu dedi. Eğer tokunuş küçüyüp kesse, Sudan'ın Şimali Darfur, Cenubi Darfur ve Cenubi Kordofan'dan ibaret 3 ştatıdaki 14 rayon acarçılıkı duşkiludu. 2023 yılı 4 ayının 15 günü Sudan armiyesi bilen tez süratlik yardım kısmı paytaxt Khartoum'da kurallık tokunuştu. Uruş oti arkadan başka rayonlağı yamırdı. Yerşari tokunuşuğa dikkat kılıvatkan kurallık tokunuş yüz bergen orun ve vakaylar sallık malumat 11 türüdeki sallık malumatını ayan buluşça, Sudan'da 3 yıldın artık davamlaşkan kurallık tokunuşta, az digendimi 59 bin adam kaza kılgan. Bu yıldın bu yan tokunuşuvatkan her kaysi terepler uçuşsuz ayrıplan bilen köpkatim hocam kozgadeyim. Şunun bilen bir vaxtta bazar, su bilen təminləş sistemisi, davalaş aparatları qatarlıq əsləhərlərgə hocam qıldı. Uşqüçsiz ayrı plan hocami Sudan puhralarının ölüp getişidiki asaslıq səbəb bop qaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşleri boyunca yuqarı dərəcəlik məxsus xadımlar işbeceriş oranının statistikisi qarğanda, 1-ci aydan 4-ci aygacha uçuşsuz ayrıplan hücumida qaza qılğan puhralarning sani, barlıq toqunışda qaza qılğan puhralar sanining 80%-dan köpiragini egilgan. Uda davomlashgan toqunuş Sudandagi xalq əsləhələrini eğir buzgunchilik uchratdi. Bütün memleketdagi 9 millionga yaqin odam yurt makanından ayrıldı. Taxminan 40% davolash əsləhələri normal ishlamadi. Xolira, dengi qızıtması qatarlıq yoqumluq kesellikleri qayt-qayta tarqaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı organının statistikisi qırğanda, Sudan'da 34 milyonga yakın adam insanperverlik yardımına muhtaç bulup, bütün memleket nopsinin təxminən 3'ten 2 kısmını ilaydıken. Eğir ciddi xarakterlik ozuqluq yetişmeslik meselesi omumüzlik mevcutken. Mölçerinleşçe bu yıl 5 yaştın tövən 825 min bala təsir uçurgan bolup, bulturqıdın 7% köpeydikən. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş işbücürgüçisi Tedros, Sudandaki uruş hayatlıqını vəyran kılıvatıdı. Kişilerini sağlamlıq, su, yemeklik və bixətərlikini öz işi alğan ən asasi hukukudun məhrum kılıvatıdı, dedi. Otırışarıq vəziyetinin təsirdə Sudanda yeməklik və yıqılğı bağısı yanımı ösüb, yardım əşyalarını toşuş tənərxi 25% açdı. Birleşken Devletler Teşkilatının insanperverlik işlerine məsul muavin baş katibi, qoşumça ciddi qutquzuşunu maslaşdırıqçısı Filiçir monolarını bildirdi. Sudanda təxminən yerim ximivi uğud Paris qoltuğu rayonundan kilidu. Bu devlette asaslıq terikçilik pəsli yetip geliş aldıda turğaşqa, ximivi oğut bilen təminleşte keçkeş ya ki kemçil buluş əhvalı körülüb, Sudan'nın açlıq krizisini yanımı eğirlaştırıb etidu. Birleşken Devletler Teşkilatının sallıq məlumatı qarğanda, 2026 yılı 4. ayıqca Sudan'nın 2026 yıllık insanperverlik ehtiyacı bilen taqabıl turuş planıdaki pəqət 20% tür məbləq yardımına erişken. Birleşken Devletler Teşkilatı Tərəqqiyat Plan Məhkəmisi elan kılığan bir parça dokulatın ayan buluşça, uda davamlaşkan toqunuş Sudan iqtisadını 30 neçə yıl keyniga çekindirgen. Eğer toqunuş 2030 yılıga sürülse, eğir namıratlıq nisbeti 60%-ni eşip, təsir uçurgan nopos 52 milyonga yetişi mümkinken. Birleşken Devletler Teşkilatı her qaysi tərəflərinin düşmənləşiş hərəkətinə toxtutub, puhrala və xalq əsləhələrini qoğdab, insanpərvərlik koridorunun bixətər, tez, ravan buluşuğu kapalət qılıb, yardım veriş salmıqını zoraytıb, vəziyyətinin yanımı yamallışıb getişinin aldını ilişini müracaat qıldı. Birleşken Devletler Teşkilatının Sudandaki kişilik hukuk məsləsi boyca mütəxəssisi Noiser monolarını bildirdi. Hərbi vasitə bilen bu toqunuşunu həl qılğıl bolmaydı.
xalqaro jamiyat harakat qo'llanib, har qaysi taraflarni suhbat ustiliga qaytib kelishga da'vat qilishi kerak. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Güzel Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdiy, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC Dora. Terkibi İpimidium Oti, Sılık Yopurmaklık Azgan, Serik Yögey, Burcun Urki Yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü

Netflix dostlarına batırılan sənət səhnisi programımızda olmuşdurumuz. Şimdi aramız Cirak namlı naqşını huzurunla sunumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun bazarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikqavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolgan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Kadirli dostlar programımızın davranıştırımızı anlayabatkanlar sen et sahnesi programımızı hem de Moğol Çınakçılar'ın Tuncu Söygü namlık nakışını köyünü aramalığa sunumuz.

0: bel aylanmasının tomlaşışını keltirip çıkırırken. Mutakassislerinin karışçı aerodrom, tömür yol etrafıdaki ahalile, işik derizilerinin hemliğini küçeytişi arkalık şavkunlu azaytısı boludurken. Meselen, avaz tosuş derisi ornatısı boludurken. Adatta öyde imkan kadar şavkunun hücum kılışını azaytış gerekken. Meselen, televizorunun avazını imkan kadar kiçikletiş, anlık halda avazını tövelletip sözleş, avaz tosuş temi ornatış katarlıkla.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki pultije hamrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Şütin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şütin Apitali yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki tänerket hamrayıñız. Sağlamlıkka hamrah bolup ägişip çıniqsız.
1: Sulu Şütin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
7: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sayfamızda çıray şifadasını her kılı özgertiş hareketi kılsa, yüz kısmının sangılap ketişinin aldığını algıl bolamdı diye mezmun diye kıtınladı boludu. Bugün köpçülükü tavsiye kıladığan sağlamlık adli hareketi, etigen ve keşte teri asırganda, aynak karab çıray şifadasını her kılı özgertiş hareketi kılış. Yani közni küçep yoğan içiş, kovuzunu tompaytış, çişini hingaytış, ağzını pürüştürüş. Her bir hareketini 5 sekund davamlaştırış, 3 kitim tekrarlaş. Yüz kısmıda 43 parça çıray şifadısı muskoli bulup, yaşının çoğuyuşu ve çıray şifadısının bir kılışıga ağışıp, muskullar yigilip boşşi bilen, burundan cavgay gıcı bolgan sızık, köz haldısı cavgay sangılıp kalıdı. Mobalığı kılıngan çıray şifadısı bu muskullarını teşebbüskarlık bilen çeniktirip, kısmen orundaki kan aylanışını ilgiri sürüp, terinin elastikliğini aşırıdı. Usulü, aldı bilen közünüzü yoğan içip, kışınızı kötürüp 5 sekund saklan. Andın, içki mağızınızı köptürüp, hudi bir tal kempitini şümegendek 5 sekund saklan. Arkadanla çişinizi hingaytıp, astı üstü çişinizi çıkırıp, cavgıyınızı imkan kadar içki tarafı karıtıp 5 sekund saklan. En ahırda ağızınızı domsaytıp, aldığınızı sozup, hudi söyüşmekçi bolğandak 5 sekund saklan. Yukırklanı bir grupıdan 3 grupı tekrarlan. Kılıp bolğandan keyin alkınıñız bilen yüzüñiz

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlığınınla rahmet, teğimi köp məzmunlarını yana Slushiting abonacılar terminalını çürüp anlasanla boluduq.

0: Kemilleri köl yüzüde toxtumay ötüşüp duratdı. Belikçilerin birlikte belik torunu asta asta su yüzüge tartıp çıkırışı bilen top top sazlık erkek belikleri kemigi ilip çıkıldı. Belikçi Şedo Çin mundaq dedi. Hazır dəl sazlık erkek belikini tutuduğun vaqıt. Biz her gün edigen saat 5 yerim etrafıda belik tutuşku çıkımız. Təxminən 5-6 saatten kin qaytımız. Biz asaslıqı sazlık erkek belik tutumuz. Başka belikleri koyu vittimiz. Sazlık erkek belik tutuş başlangan tuncu günü 20 tonnadan artık usul elendi. Belikçiler nişallıgan belik turnalı tuttu. Kalgan belikların hemisini koyu vetti. Belikçilik hadimleri bütün müsabede kemige ägişip nazaret kıldı. Borultokay nahiyelik yezigiliki yezi idarisi belikçilik başkuruş punktinin hizmetisi Can Yongliang mundaq dedi. Hazır dal sazlık erkek belik tutuşunun altı mezgili. Biz köl rayonunu çarlap tekşürüş, başkuruş, kontrol kılı salmağını sıcıl zoraytıp, belik tutuş meşgulat hareketini katlı kiliplaştırıp, belik tutuş sıcılıqını katlı kontrol kılıp, köl rayonunun belikçilik ekologiya tamponluğunu koğdayımız.
1: İx, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, səhər cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletnin ailesi. Rəngar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincang Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün igzliki 6 metr 30 cm. Çikqavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külemdeki öygi siliştirğanda mekmağana güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Bel puteylip avreş, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip avreş, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Bel puteylip avreş, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetlik radyo oğlucular. Bu sahibimizde gereksiz nersini göherge aylandırış Şincan'daki Tunci yukarı besimlik tabii gaz uzun musafirlik turbu yolu kaldık besimlik tok tarıkış türü de 7. ayda resmi tok tarıkış mölçerlen geldikini tanıştırımız.
2: Yakında Dövlet Turbu Toru Guruhi Gerbi Kısım Turbu Yolu Çeklik Mesuliye Şirketi Ürümçi Nift Tabii Gaz Yetküzüş Şöbe Şirketi Ürümçi Meşgulat Rayonu'nun kaldık besimlik tok çıkırış boyunca özgertiş türü de ul müstehkemleş, üskünülerini kuraştırış hizmeti tamamlangan bulup, turbu liniyesini aldın yasaj teyarlıqı ve elektri esvapları kısmını kuraştırış ilip birlevatıdı. Bu, Şincan'daki tuncu yukarı besimlik tabii gaz yetküzüş turbusunun kaldık besimlik tok çıkırış türü bulup, 7. ayda resmi tok çıkırış mülçerlendi.
1: Ürümçi Meşgulat rayonu Garip'nin gazını şarkı yetküzüş ikinci, üçüncü liniyesindeki muhim tügün ve merkezi şehrinin təminleşki kapalı kılış aldıngı sep bazısı bulup, uzun yolluk turbu yolu da tabii gaz kobul kılış, besimli tənşeş, yetküzüş katarlık yadırılık vazifelerini üstüge alıgan. Garip'nin gazını şarkı yetküzüştüki asası gol turbu toru bilen şehrinin yakılığı gaz bilen təminleş sistemisini cipslaştırış noktası buluş süpütü bilen baylık taksimleşini əlalaştırış, yeşil tərəqiyyat ideyasını əməliyyatik

0: Körüstüş ceryanında mühim rolünü cari kıldırmakta.
1: Tabi gaz, kalduk besimliq, tok tarqıtış tekniksi, kereksiz nersine göherge aylandırıştın ibaret, yeşil yenilik yaratış tedbiri bulup, onun yadroluk prinsipi uzun musapılıq, turbi yoludun şehir dervasıgıcı bulgan, ceryandaki bikar turgan tabi gaz besimi, yoşurun energiyasını yığıvelip, kespi üskünüle arqılıq, yoşurun energiyani mekanik energiyaga aylandırıp, keni vatkan generatorlar grupsini hareketlendirip, en ahırda pakız energiya hasıl kılıştın ibaret.
0: Ürümçi nefit, gaz yetközüş, şöbe şirketi işlep çıkırış, yürüştürüş bölümünün pırslıgıç başkuruş iş orniki Fuvuçen tonuşturup bunlar dedi. Kaldık besimden tok çıkırış ceryanını davandın çuvatkan optomobil dep tesavvur kılsınız boludu. Gol liniye turbu tori garipnin gazını şarkı yetközüştüki tabii gazının besimi intayın yukarı bolup, huddi igizdin çuvatkan optomobilgı okşaydı. Gayet zor energiye, yoşurun energiye elip yürüydü. Bu yukarı besimlik tabii gazını tarmak liniye turbu tori arkalık mınlıgan ailelere bir hatar yetközüş üçün tormuzlaş arkalık besimini tövbeletişke doğru geliydi. İlgiri tormuzgı dessigende optomobilinin hareket energiyası, yani tabii gazının besim energiyası tormoz yaprakçısının ısıklığı ayılınıp bekarlı ısırap olup gitetti. Hazır biz turbini tormozlamay turbinin içine kenayt güç ornattık. Yukarı besimlik tabii gaz ekip ötkende kenaytış maşinistinin iştirgüç çakını aylandırdı. Bu huddi döndün çüken optomobil generatorunu hareketlendirip tok çıkarganğa okşaydı.
1: Fu Wuchuan mundaq dedi. Kalduk besimliq tok çıkırışının pütkül ceryanıda artıqça tabii gaz sarp bolmaydı. Bulgumu çıkırışmı payda bolmaydı. Energiyadan paydalanışının imkaniyetlik sıcıl taraqiyatı işqa aşırıldı. Bu tür Şenjandaki tunji yukarı besimliq tabii gaz yetkizüş turbi yolu kalduk besimliq tok çıkırış turbi bolu süpüti bilen energiya kespinin tüven karbonluq tip özgertişini emeli ülgü bilen təminlaydı.
0: Hesaplın işçe bu tür işkı kiriştürülgenliğinkin yıllık tok tarqıtış miktarının 5 milyon kilowatt saatki yetidi kalıqı. Her yili 3000 tonudun artık karbon tört oksidinin koyup berilişini azaytkılı boludu kalıqı. Şunun bilen bile 2 milyon yenge yakın tok haqqı çıxemini tecep kalıqılı boludu kalıqı. Muhit koqdaş ünümü, iqtisadi ünüm ve cemiyet ünümüdün ibaret 3'nü birliki keltürüşünü işkı aşırgılı boludu kalıqı mölçerlengen.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletnin ailesi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtidir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Hem de adı numaralımızda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus uçuca, 3-4 bal şamal çıkıdı. 6'da hava bulut bulup, keyin eşeledi. Temperatura 16'den 31 Celsius gradus uçuca, çöçekte hava uçuk bulup, keyin tutuldu. Temperatura 16'den 34 Celsius gradus uçuca. Gulcuda hava bulut bulup kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradus uçuca. Bortlada hava bulut bulup kin tutuldu. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus uçuca. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 25'den 36 Celsius gradus uçuca. Kütünde hava bulutluk. Temperatura 20'den 36 Celsius gradus uçuca. Şihanzada hava bulutluk. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus uçuca. Sanjida hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus uçuca. Qumulda hava bulutluk. Temperatura 19'den 33 Celsius gradus uçuca. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 28'den 41 Celsius gradus uçuca. Korlada hava bulutluk. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus uçuca. Aqsuda hava tutuq bulup, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus uçuca. Atışta azıraq yağmur yağıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 19'den 28 Celsius gradus uçuca. Qashqarda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 26 Celsius gradus uçuca. Xotanda hava bulutuq bulup, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 31 Celsius gradus uçuca. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus uçuca boludu, 3-4 bal şamal çıkıdı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılı şirtin abonucuyla terminalı da mas kademle anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Ali Halk Sot Mahkemesi kararı çıkarıp, memleket boyunca Tuncu Türküm'de 100 sot hanıga Fınç Havça Halk Sot Hana depnam bedi. Şincan Yukarı Halk Sot Mahkemesi Şincan Gunçularını kanun arkalık ozuklandırış, ösmürlüğe çetişlik dil olanı sot kılış markasını ilan kıldı digen haberle dikkatin adı bulundu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde bir er öy mülkünün namını yötkeş üçün hüküm namını öz meylice özgertip etkenlikten cazalandıydıgın dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib biriş sahibimizde Alatav şəhərlik tərtiş məhkəmisi köp xıl tədbir qolunub, çıqra ahalları öz ara soğudu bazırı sorusunun sağlam tərəqiyyatını qoğdu deyən məzmun deyiqtınladı boludu.
3: Əmdə deyiqtınla, bugünkü kanunsızgı həmrah proqramımızdan təbsili məzmun.

0: Onları da balısın. Kanun haberleri.
1: Yakında 5. Kıtımlık Memleketlik Halk Soti Hizmeti Yığını Devlet Fagüen Şöyeni'de içildi. Yığında Ali Halk Sot Mahkemesi bütün memleket boyunca tuncu Türküm'deki 100 Fın Çavçı Halk Sotu'nun nam bir işini karar kıldı. Tunuşturuluşça yeni devr Fın Çav tecrübesinde çın turuş ve onu ravajlandırıştaki ülgesini tiklep, içki hareketlendirgücü küçünü yanımı urgutup, Halk Soti Umumizlik Kuruluşu'nun yanımı yeni pelleki kötürülüşüge türtkü buluş üçün umumizlik berpa kılış, dercimi derci körüstüş, bahalıp tekşürüp ötküzü veriş ve cemiyetki ilan kılış arkalık Ali Halk Sot Mahkemesi Beijing Şehri Çavyan Rayonluk Halk Sot Mahkemesi Asya Tenherket Musabıksı Kenti Halk Soti Katarlık 100 Halk Soti'ye Tuncu Türküm'de Fın Çavça Halk Soti deyip nam berişin karar kıldı.
0: Kararda mındak görstildi. 2023 yılı 11. ayda Ali Halk Sot Mahkemesi Fın Çavça Halk Soti berpa kılış ülge paletini orullaştırma kılıp kanat yaydırgandım boyan her derecelik Halk Sot Mahkemeleri umumiyetki mulazmet kılış halk üçün kanun yürgüzüşte çın turup Kən xalq sotini bərpa qilish xizmetini çoğunqır qanat yaydırışqa pahalı səpərvər qılıp, təşkilləb, cəmiyyətki zidiyyət macralarının köp xıl aldını eliş, mürəssə qılıp bir tərəb qılış, tügütüş universal mexanizmini üzlüksüz takamullaşdırıb, mükemmelləşdirib, tinç aman cungu, qanunçıl cungu qırılışıqa həqiqi töhbü qoşdi.
1: Qarar da mundaq təkidləndi. Bu namğı erişken halk sotları şan şerefini kadirlep, neticilerini evc aldırıp, gayret üstüge gayret koşup, tecrübe usullarını çoğunkur hulasılıp, umumlaştırıp, tehmi yukarı ölçem, tehmi katlık talep eden bütün memleketki halk sotlarının üzlüksüz yeni neticilerini kolgu keltürüşüge tesir körüstüşü. Yitekleşini ümit kılımız. Her kaysi caylardaki halk sotları Fın Çavçı halk sotunu ülge kılıp, Partiya 20. Kurultayı ve 20. Nöbetlik Merkezi Komitetinin her katımlık umumi yığınının ruhini umumizlik izçilleştirip, Merkez Devletli Umumizlik Kanun boyunca idare kılış hizmeti yığınının ruhini çoğunkır ögünüp, izçilleştirip, yeni devr Fın Çav tecrübesinde çın turuş ve onu ravajlandırıştaki avantgard nemonuşlardın buluşu. Cemiyet adıllıkı, hakkaniyelikini kogdaşının en ahırkı müdafiye sepini müstehkemleşi gerek.
0: Kararda mundaq talep kılındı. Her dereceli halk sot mahkemeleri, Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin yeni devir sot hizmetini küçeyteş doğrusudaki pikrini yanımı izcillaştırıp, emel iyileştirip, cinayetini cazalaş, halkını kogdaş, talaş tartışını tügütüş, adıllıkını kogdaştığının ibaret muhim funksiyasını hakiki yakşı ada kılıp, umumiyetki mulazmet kılış, halk üçün kanun yürgüzüşünü çoğunkur puhtı işlep, Fınçavça halk soti berpa kılış, ülge paliyetini sıcıl puhtı tutup, Küşünü mücessemləb, yeni təvər xalq sot xizməti də süpətini östürüb, ünümlü aşırışqa həqiqi kapalətlə qılıb, 15-ci 5 yıl məzgildəki ixtisat, cəmiyyətnin yuxarı süpətlik tərəqiyyatı, cüngoçı zamani vilaşdırışqa həqiqi kapalətlə qılışını küşlük qanun yürgüzüş mülazımıdı və kapalətlə bilən təminləşi gerək. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Yakında Atınım Raylık Yukarı Halk Sot Mahkemesi Şincan Gunçularını kanun arkalık ozuklandırış, Ösmürlüğe çetirilgan dil olanı sot kılış markasını ilan kılış ve marka kuruluşu hizmeti akbarat haberlendiriş yığını ecip, Atınım Rayındaki sot mahkemelerinin koramığı yetmigellerini kanun yürgüzüş boyunca kogdaş meksus markası Şincan gunçularını kanun arkalık ozuklandırışını ilan kıldı. Bu, Atınım Rayının ösmürlüğe çetirilgan dil olanı sot kılış hizmetinin markalaşkan, sistemilaşkan, maslaşkan terakiyat yeni baskıçıya kadem koyu kalıqıdın diyerek beridu.
0: Xabarlandirish yig'inida Avtonom rayonlik yuqori xalq sot mahkamasi butun Avtonom rayondagi sot mahkamalarining o'smirlarga chetiladigan delolarni sot qilish xizmatining natijalarini tafsili

0: 760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Qaramaydı hava bulutluq, temperatura 25-36 Celsiya gradusqıca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 20-36 Celsiya gradusqıca. Şehanzıda hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-33 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-41 Celsiya gradusqıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 23-35 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağdı, temperatura 22-34 Celsiya gradusqıca. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-28 Celsiya gradusqıca. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-26 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı, temperatura 20-31 Celsiya gradusqıca. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 21-32 Celsiya gradusqıca boludu, 3-4 bal garbi şimal şamalı çıkıdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının Mınbet Tuprak programısına alışanlarını karşılığınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki məzmunları danışıp yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Keriye Nahiyyəsinin Ləngəri yezisidə üzümünün bütün zəncirlik məhsulat kımmeti 100 milyon yöndən aşdı. Yakın nahiyyəsinin Meşa Bazırdaki gilaslar etizlardan bütün memleketke bivastı yetküzildi degen məzmunlarını dekitanlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Gensoğlu kız Liu Yenchin Xıcın nahiyyəsinin Xarmudun Bazırda il startıp yezi kentlerini güllendiriş hizmetine bütün vücudu bilen atlandı degen məzmun dekitanlarda buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde Abdonom rayonimiz ormançılık otlak pen tekniksini umumlaştırış ülgü türünü yolga koydu. Qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Sinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Sılıçıdın abonçılar terminalda masqadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığı buludu. Hem de dehqtanla programımızdan tepsili məzmaları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa bakalışıp, bu tuprağını günlendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
1: Radyo anlıqıcılar gülün otkan yezi kentlerge nazar sahibimizin dalmaştırımız. Hazır, yakın ayısının Misha Bazırı gilas seçtiğinin avat mezgilde durmaqta. Şincan mesulatlarını yeni peti yetküzüş, bu içi tez yetküzüş artlıq dihkalarga yardan beriştirinin algısıl ciddilişge əgişip, şünsan tez yetküzüş Katarlıq karqalar gilas üstürüş basıq makallaştı. Misha gilas rayon çeklimisini bozup taşlap, etizdin bütün memleketke bivasit yetküzüldü. Market təsir küçü üzlüksüz eşip, Şincan mesulatlarını Şincan'dan çıkırışka canlıq hərkətlendir güç koştu. Əmdi bu vaxtiki məzmunların dihkalarga sunumuz.
2: Yakın nahiyesi Misha Kızıl Gilas Mezir rayonda rengi közünü kamaştırdığan gilaslar şahlarga ılık tolgan bulup, hoş yedi, etrapkı taralgan edi. Yayımlar retlik tızılgan bulup, yeni ızılgan gilaslar sorti ve çoğun küçüklükge asasen türgü ayırıp tızılgan edi. Rengi kişini celip kılıdığan bulup, ayıgı üzülme kilovatkan sayahatçilerini kadimini toktutup tallaşka, tetip yakışka celip kılattı. Mol hosul mənzirsi namayan bolğan edi. Terikçi Gülsənəm Osman mundaq dedi. Biz adam küçü arqılıq üzüş dəriyecəgi ayırıp inçik tallaş ölçümü boyaca yaxşı pişqan toluq şəkil.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalıd, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şenjang İpek yolu çoğun basar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırçı inek emez. Balalar ve amıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu için setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırçı inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş.

Orini doğrunun çöndürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anoçula. Emdi Kaltız Beyiş Mahirleri seyipimiz bu için Gensulu Kız Liu Yençin'in Hıcın Ayısının Karnızın Bazırdı Yıldız Tartıp Yezi Kentlerini Gülendiriş Hizmetiyle Bütün Vücudu Bilen Atlan Kalıgıdak iş izlerini sözlep birimiz.
2: Altın çaydaki Hıcın Nahiyesinin Harmudun Bazırı'da Koyaş Nuri Ken Ketken Yezi Kentlerinin Aptapka Seliş Meydanı'na çüşüp durattı. Emdiyle Orın Tılgan Yol Çırakları Retlik Tızılgan idi. Yeri girinin yeni de bir yaş kadri eğişip durup üskünlerinin yürüyüş iş ahvalını tekşürüp atattı. O del Harmudun Bazarlık Kent Bazar Pilallaş Kuruluş Terakiyat Merkezi'nin muavin müdiri Liu Yençin idi.
1: Şehanzı Daşıyo'daki münevver okuyucudun Cenubi Şincan'daki asası katlamcı yıl startkan Şuan Diyo Şıngıç'a 1998 yılı tolgan bu yaş partiye azası mektepteki sadı tecrübesiz altını tügütüp puhta baş çökürüp işleş gayretige tayinip Yezi kentlerinin birinci sepidi yıldız tartıp kömül koyup işlep bütün hissiyatı bilen tövbe koştu.
2: Liu Yençin Gensu ülkesinin Tianshui şehri Çinshui nahiyesi de doğulgan bulup onun da Gharibi şimal oğul kızlarına has estaydırlık ve kayserlik var. 2017 yılı 11 ayda teki Şehanzı Daşı Kimya Sanayi Şöyen'de okuvatkan Liu Yençin şerep bilen Jongo Komünistik Partiyesi'ye kirdi.

0: Allah yeliş müsabıkası da ikinci derecelik mükafatka. Yazlık tatildeki üçüncü yazılarına yetküzüş cemiyet emeliyetindeki münevver şahıs digen namı erişti. Bu onunla asasi katlamının ehmiyetini baldırarak iz kıldırdı.
1: 2020 yılı 6. ayda okuş bütküzüş mevsimi yetip geldi. Şöyen, senin tanıştırışı bilen Lüyen için Abdonom rayonunun Şöndiyavuşun buluşka imtihan verdi. Aynı çağdaki tallışı üstüde toktalganda Liu Yanchin mundaq dedi. Asasi katlam en yakşı dərisxana, yezi kentler ösüp yetiliştiki munbet tuprak, men ögengen maharitimni vətən en ihtiyaclıq cayğı işiltişini uyludum.
0: 2021 yılı 7. ayda o Bayoğlu'nun oblastının Şöndiyavuşun imtihan verip, Şöndiyavuşun'a imtihan verip mavkiyat kubul kılındı. 11 ayda Xıcın Mayısının Karmudun Bazırda resmi vazife ödedi. Şunundan başlap bu çöllükteki küçük bazar bilen üzülmez rişti bağlap bütün vücudu bilen yezi kentlerini güllendiriş hizmeti atlandı. Karmudun Bazırı'nı destek gelgende o teşebbüskarlık bilen kent gruplarına çoğunkur çöküp etiz kırlarına berip dekkan ailerine kirip yeziklerdeki halkın ehvalını kademe arkalık ölçep bazarın kesip terakiyatı Ul əsləhə amının ehtiyacı qatarlıq əhvallarını tez inaqlab, məktəbdiki oxucudun asasi qatlam kadrıq özgürüşünü tez tamam dedi.
1: Yezi kəndlərini gülləndiriş xizmətidə Liu Yanchin diqqətni amma aldıravatqan, qiynalavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərqə dair məsələlərə mərkəzləşdirib, törp başqırış xizmətigə başlamçılıq bilən məsul bulub, törp yılanlaş, iltimas qilişdən əməliyiləşdirib, Kuruluş kılışkıcı bulgan fütün ceryanda ızgı olup ötkelini ilgilep her kandak bir inçike halkını boş koyuvermedi.
0: 2025 yılı o maliye meblağı arkalı kolaydan türdün altını başlamçılık planı yol koydu. Bunun bu çetildiğin meblağı 6.673.950 yuan idi. Tür arkalı almağı baldırak nepiyet gözü üçün O kuruluş nek meydanda çıntırıp, kuruluş kılıçtaki kıyın meselelerini maslaştırıp, hel kılıp, kuruluş sürü itige haydakçılık kılıp, kuruluş süpütini çın ilgiledi.
1: Bugünkü günde 35.300 kvadrat metre kilidigan optik kısiliş meydanı fütüp işgi giriştirildi. 285 yol çırkı yezi kentlerinin keçi asmanını yorutdi. Biri yeri giri işgi giriştirilip, Kent derecelik ticaret karakterlik mülük ünümlük yengeytilip, kesip terakiyat asiyelerdeki kemtiklikler toluklanıp, yez iktisadının işki hareketlendir güç küçü kuzgutulup, dehkallarının kerimini aşırış, kent kollektif iktisadını zora etişka, küçlük hayati küç koşuldu.
0: Liu Yanchin kesiplerinin güllendirişinin muhimliğini çoğunkur biletti. O, bazarının emeliyetini asas kılıp, asumluk inabet Lik karız kesplerden aileler geçe yetküzü yardım pul katarlık, dihkallarga ne yetküzü siyasetlerini pahal teşvik kılıp, kentler gibi bir aileler gibi kırıp siyaset tepsilatlarını düşündürüp, amının kesbine terakki kaldırıştı ki en değişsine tüketti.
1: 2025 yılı o ilgiri keyin bulup, 38 dehkan ailesine 1.273.000 yuan asumluk inametlik karız iltimas kılıp berip, namratlıktan kutulgan 27 aile ve küzütüp ölçeş ailesini 942.700 yuan kesip yardım pulu iltimas kılışka ilhamlandırdı. Her bir qitimlik mablag, her bir türlük siyaset, dehkan çarveci amının terikçilik, bakmıcılık katarlık has kesiplerini terakki kıldırışıga küç koşup, kesiplerini güllendiriş yolunu bargan sirkene etdi.
0: Liu Yanchin kündülük hizmetlerde estaydıl, inçke adıl, turuz bulup, herket altıdı, kaydı namıratlı çişip, ketişini aldığını iliş boyu küzdüp ölçeş, ulu karakterlik hizmetini puhta yakış işlep, türlük belgimlerini katlık icra kılıp, Sallık məlumatlarının həqiqi işçilik buluşuqa həqiqi kapalatı qılıb, küləmlik qaytı namuratlaşıb ketiş yüzbərməslik tüvən çekin saqladı. Ciddi qiyin xətərlik eğir vəziblər aldıdı o əzəldən başqalarına iştirmək, təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətini zimmigi aldı. Tasadbi vəqələrinin bir tərəb qılışda atakıda aldığı ütüb, əmili hərkəti arqılıq yaş partiya əzələrinin məsuliyyəti və məsuliyyət çallıqını izahladı.
1: 4 yıldan köperek vakit asasi katlamda çeyniqiş arkalık Liu Yanchin sadda, təcrübəsiz alətini yoxdub, barğan sırın qabiliyyə.

gerekli bulup getti. Bugünkü günde o yanıla ameliyatçıl buluş stilini saklap, fikir yolu da yenilik yardıp, ötkeligi hocam kılıp, kıyınçılıklarını yenip, yezkentlerini güllendiriş yolu da kademini tohtatmadın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duktırılıdı.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilidi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görəliyisiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırstınız ba.
2: Yoklumudun ıssanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 pilosunuz kısıda halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
4: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
5: Hürmetlik radyo anlayışlarına alatkınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programımız. Hem de deyiktenle yezi egiliki yeza dekhalarga alakalar uçurladı bolsun.

Yakında Abdunraylık Otlak Başpunkti üstüge alınan 2026 yıllık Merkez Maliyesi Ormançılık Otlak Pen Teknikisini umumlaştırış ülgütürü bulgan kurgak rayalardaki yerlik ot çöp türlerinin açarı şaraitki takabül durup önümlü aşırış ve çekingen otlak ekologiyesini əsli keltürüş aşkuşluk teknikisi de ülgü körüstüş türü başlandı. Bu türde dikkat kurgak rayalarının ekologiyesini əsli keltürüş ve ot çöp türü kespinin terakiyatına merkezleştirilgen bulup Üç şimal kuruluşu bu işi ötkelgi hücum kılış cemi, komni ilmi tizgirleş ve orukçılıklı güllendiriş herkitinin algısı ziyatışını küçlük pen teknik trik bilen təminləyin. Türünün yadroluk vazifesi de dikkat yezlarının yerlik ot çöp orukunu tallaş, yokur husulluk öz sürüşünü tətkid kılıp içiş, çekingen otlaklarını əzli keltürüş, yıraktın sezip ünümünü bağlaştın ibaret, Töt çoğun bölekki merkezleştirilgen bulup, işlep çıkırış oktuş tetkikat kolunuştun ibaret, çoğunkur yuğuruluş endisi kolunulup, Cungu Yezi İglik Peller Akademiyez, Cungu Ormançılık Pen Tetkikat Orunu Katarlık, Pen Tetkikat Orunlardaki mutakhasitlerinin pen teknik neticeleri kürgüzülüp, Ela Süpetlik Ot Çöp Uruk Karhanları bilen birleşip ortak yol koyuldu. Pen Tetkikat Orunları Umumlaştırış aparatları etiz erik başlarındaki emili işlep çıkırış küçüge aylandırılıp, ilmi, yokur ünlük ekologiyene əsli keltürüş ve etiz erik başlarındaki emili işlep çıkırış küçüge aylandırılıp, ilmi, yokur ünlük ekologiyene əsli keltürüş ve ot çöp urukunun paylanış sistemisi bərpa kılındı. Hazırkı yerlik, ot çöp uruk baylık kemçili buluş, əsli keltürüş teknikisi pişip itilmezlikdek real qiyin meseleler el kılındı. Otçup urqı baylıqı kemçil buluş, ekologiyanı əsligi keltürüş vasisi birliqil buluş qatarlıq məsələrgi qarta, türdü köpəytkili, umumlaşdırqılı buludğan, ekologiyanı əsligi keltürüş bilən otlaq bilən çarabıçılıqlı maslaşdırış birləşdirilgən yeni əndizi bərpa qılındı. Texniki ölçümü qolunmuz tüzüş, məx meydanda tərbiyələş qanat yaydırılıb, asasi qatlamdaki texnik xadımlar və deyxan çarabıçılarını körüb düşünələydiğən, öyginələydiğən, İşletilmeyen pen tekniki trik bilen təminləb, ekoloji sistemisinin muqimliğini küçəytiş bilen bilə, dehqan çarpışlarının kirimini aşırıb beyişiğə küç qoşuludur.

Yakınki yıllardan bu yan Ürümçi şehri Midun rayonu kürenleşken punkt kuruş, torbu tor bilen kaplaş, ekologiyeleştirip bir taraf kılış endiyiz arklık, yezlardaki yundunu yığıp bir taraf kılış sistemisini özlüksüz mükemmelleştirdi. Nöbette 76 memuri kentini kaplap, yundunu yığış nispeti 85% köpreki yitip, tüzeş ünümü Şincan bu içi aldın Katar'da turdu. Yez kentlerinin oltraklaşış muhiti körünerlik yakışlandı. 14-5 yıllık jirik plan mezgilde Midun rayonu şehir bazarlarının su çıkırıp diş tor bu torunu yığdığını kuruş hem özgertiş türlerini noktuluk yolu koyup tür umumi silinmesi 1 milyar 156 milyon yuan oldu. Bütün rayonda kurulgan 13 yezi yundu bir taraf kılış punktiga tayinip Midun rayonu 69 memuri kent bir mahallige 610 kilometre yundu yığış tor bu toru yatkızıp yundunu yukarı örtüş punktinin 28'ini yığındığını kurdu. Bütün yürüyüşlük eserler hazır daimlik yürüyüşleştirilip yezi kent ekologiyasını tüzeştin zamanı villaştırış seviyesi sicil östü.

Sevimli küçük dostlar, anla vatkanla Şinjan Radyo Televizyası Stansı'nın bir vasıta anlatılı vatkan Gülgüncüler programı.

0: Növbette Taklamakan Kumlukının çetedeki Lopnor nahiyesinde Şinjan Ormancılık Fenler Akademiyası'nın pen tetkikat hadimleri Pişgırım Sıkı Karmay, Ahtiken, Söksök, Yulgun, Çüzgün Katarlık, Tötkıl Kumluk Ösümlükini Köşme Kumlukı tikip, Suğarmaydıgan kılıp tikiş tecrübesi işildi. Tüpler Köşme Kumluğu tikilip, Nek Meydan'da suğarması mı buluduğun tikiş sınıkı işlendi. Töşik teşiş maşinsinin görüldüşüge ägişip, kumlukta naid tezla bir metrigi yıkın çonkurlukta töşik peyda boldi. Tekniklar yan yıldızı terakki kılgan çatkal mayısını tahminen 60 cm uzunluktaki kağız turbağı kirgizip, töşiknin astığı koyup yıldız sistemisini nem kum katlımı bilen bivastı fıçıraştırdı. Her bir tüp mayısıgı pekat 15 kilogram yıldız turaklaştırış suyu koyuldu. Bunun da keyin adem küşü arkalık suğarması mı boludu? Abdınım Raylık Ormancılık Beller Akademiyası Partiye Komitetinin şucisi Akademiyanın muavın başlığı Wang Tianbin mındak dedi. Birinciden asası yıldızını çonkur kömüş. İkinciden çaşma yıldızı imkan kadar terakki kılgan buluş. Yine yer astının ızcıl nem buluşuğu kapalatlı kılış gerek. Muşundak bulgandıla tutuşuğu kapalatlı kılgılı buludu. Bu yıl 5-ci ayının ahırgıca Lopnor nahiyesi bu xil usulda kurgakçılıkı çıdamlık 8 xil 5960 tüp kölçe tikti. Bunun 4306 tüpü tutup tutuş nisbeti 71%'ini eşip, tikkende birlik etim soğurduğun, keyin soğarmısı mı buluduğun kumluk 7-ci ösümlükü arkalık ekologiyanı əsligi keltürüş teknikisi de muhim bölsüş kolgu geldi. Wang Tianbin mındak dedi. Derya kınıdın yırak çaydaki kakaslık, şorluk yerlerini mu muşu usulunu kullanıp tüzeyimiz. Baş şuji Xi Jinping, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlak, kumlukını bir gevdeleştirip koğdaş ve sistemalık tüzeşte çıntırıp, bulgınışının aldığını iliş ve onu tüzeş ötkiligi ucum kiliş cengini çonkuru yakış kiliş gerek deyip görsetti. Şinjan kök asmanlı koğdaş cengde Tianşan'ın şimali etkideki şehirler topini asaslık ceng meydanı kılıp, atmosfera muhitini tüzeşni uda 3 yıl halk durmuşu ameli işi katarığı kirgüzüp, noktalık algı sürüp, kök asman ak bulutni daimlik alet kaylandırdı. Bu yıl 1. aydın 4. aygıca Tianşan'ın şimali etkideki 17 nahiye şehirinin avasipti ala bulgan kün sani 1520'ye yetip, Bultırk şu mezgildikiden 3.6% point yukarı bulup, ava süpte ala bulgan kün sani 71 gün köpeydi. Şinjan, süzük suunu koğdaş cengide su baylıqı, su muhiti, su ekologiyasını tüzeşini bir tutaş bilalap alıgı sürüp, Abdınım rayonunun noktalık vadılarının su ekologiya muhitini koğdaş yerik planını ameliyleştirip, noktalık derya köllerge ekologiyalik su toluqıldı. Ekologiyanı əsligi keltirdi, həm də universal tüzidi. Şimgo deryası boyu diyasalgan, Şimgo deryası su mənziri bəlbiği, Ürüm çəhri yıqınqı yıllardan buyan bərpaqılgan su mənzirisi rayonu bulup, bu yerdeki 8 çoğun özgici mənzire, ətraptiki 10 nəci oltıraq rayondaki ahallar aram aldıgan yaxşı caygaylandı. Şimgo deryası, mənbəsi və otları eqin kəsmi yüzünün su süpüti növətdə 1-2 türdeki su süpütigi yetiştək əla səviyyəni saxlap gəlməkdə. Tövən eqin kəsmi yüz su süpütinin 5-ci türdə boluşıqımı üzül kesil xatimi berildi. Ürümçəri Şimgo rayonluq derya köl başquruş mərkizinin müdiri Cui Jinglin mındaq dedi. Derya başlıqı tüzümüdeki başquruş çağrısıga asasən, Deryani, rayon pəsildi bir qitim, koçu başqarmisi aydı bir qitim, məhəllə əbdədi bir qitim çarlaydı. Qandaqlı məsili bolsa, derya başlıqı tarmaqlarını maslaşdırıb əl qılıdı. 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da təbii əsligi kəltürüş bilən sünni usulda əsligi kəltürüşünü bir tutaş pilallab, süpətini östürüş, kəsibini gülləndürüş, xalqı nəbiyyət güzüşkə teximi əhmiyyət beriş otdırıq qoyuldu. Şinjan növete öz ameliyatıgı uygun kilidigan, sistemisi mükemmel bolgan bir yürüş ekologiya muhit koğdaş tözülme mekanizmi orintip, rayonun ekologiya bihaterlikini her taraflımı koğdap, sözük su yeşil tağının ekologiya evzellikini teximi gevdilendirmekte.
1: Emdi, merkezinin ekologiya muhit koğdaş nazaretçiliki davamlaşmaqta sahipimiz boyca anlatış vermiz. Stansımız xəvri.

0: loyihada o'zgartish mablag'ini g'amlashning ikki xil shakli o'tirg'i qo'yildi. Bir xili birlashib vakolatdan selish andisi bo'lib, turishlik aholilar o'rtaq mablag' chiqarib, o'zlari yangi uy soladi. Iqtisodiy besimi bir qadar cho'ng aholilar yana belgilimi bo'yicha turalg'u ommaviy fondini chiqarib, xarajatga ishlasa bo'ladi. Yana bir xili bozorlashtirib, o'rtaq selish andisi. Buning da uy-joy korxonalari mablag' chiqarib qurilish qiladi. Aholilar keyin qaytirib setib olib ko'chib kirib, bir qatimdan mablag' chiqarish besimini zo'r darajada yengiltalaydi. Loyihada yana bir qator yurishlik qo'llash siyosatlari o'tirg'i qo'yildi. Yirik plan qatlamida qurilish ko'lamini muvofiq ko'paytirishga yo'l qo'yiladi. Masalan, qurilish ko'lami 50 kvadrat metrdan kichik uylarni asldagi ko'lamning 30% dan eshib ketmagan asosda ko'lamni kengaytirib selib, lift o'rnatish va ommaviy mulozimatni yurishlashtirishga ishlatishga bo'ladi. Yer qatlamida ko'p xil yer bilan ta'minlash, qo'shni yerlarni birlashib o'zgartirish va yer osti bo'shligini echib foydalanishga madad beriladi. Mablag qatlamida C, D darajalik xatarlik uylarni o'zgartirishda markaz moliyasining yordam pul mablag'ini iltimos qilishga bo'ladi. Pul muomala apparatlarining tuban o'simlik, uzoq davriylik qarz mulozimati bilan ta'minlanishiga ilhom beriladi. Gong Zhenjiang muxbirga o'zgartirish mazgilida agar aholilarning turadigan joyi bo'lmasa, vaqtliq o'rinlashtirish kapalati siyosatimi yo'lga qo'yilganligini aytib mundoq dedi. Agar o'zgartishga chetildigan uy mulkdorning nomidagi birdan-bir turalg'u bo'lsa, hozirgi siyosatdagi talab qilingan doira ichida kafolatlik turalg'uni o'tkinchi uy manbasi qilib iltimos qilsa bo'ladi. Rayon nahiyalar mulkdorlarning ehtiyojiga asosan yaqin atrofdan tangshab berib, yeshil yo'l ichib, tez tekshirib tasdiqlaydi. Loyihani Urum shaharlik turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi, tabiiy boyliq idorasi tuzgan bo'lib, kuchga ega bo'lish muddati 2 yil. Navbatda Urum shahridagi har qaysi rayon nahiyalar o'rinlashtirma bo'yicha siyosatni tashviq qilish va orzusini radga turg'izib tekshirish xizmatini qanot yoydiryapti. Sharoiti pishib-yetilgan birdan 2 gacha o'ltiroq rayonni tanlab, tunji turkumda sinoq nuqtasi qilib, o'rnak qilish, kengaytishga bo'ladigan ulgi misoli barpo qilinadi.
1: Stansimiz xabari. Oliy maktab imtihoni yetib kelish oldida avtonom rayonning har qaysi joylardagi taksi atratlari, pidoylar turlik tayyorlik xizmatlarini yaxshi ishlab, oliy maktab imtihoni mazgilida mehr-shafqat yetkazib, imtihon berdigan o'quvchilarni to'shish faoliyatini qanot yoydirib, barliq o'quvchilarning imtihonga tinch aman, o'ngishli qatnashishiga kafolatlik qiladi. 6 ayının 3-cü günü Şinjan Ardaoçao Sayahat Taksi Çeklik Şirketinin Mehir Şapqat Yetküzüb İmtihanğa Qatnışılğan Oquqçılarını Toşuş Avtomobil Ətrəti İlliqliq İçidə Yığıldı. 100-dən artıq avtomobilnin Mehir Şapqat Yetküzüb İmtihanğa Qatnışılğan Oquqçılarını Toşuş Ammavi Mənbət Musabısı Başlandı. Şirket Partiya Yajikisinin Şujesi Muavin Baş Direktor Niu Tao Mundaqdırı. 2026 yıllık mehir şapkat yetkizip imtihanga katnışılan okuçularını toşuş, onlarının arzusunu kanıtlandırış resmi başlandı. Barlıq şoförler tek boldu. Bu yılki imtihanga katnışılan okuçularını toşuş ceryanıda, onlarga mineral su, imtihan kuralları katarlıqlarını tayyarlap, tasadibi ahvalda ciddi işlerge taqabül turuşka kapalatlı kalımız. Korli şehrinin 2026 yıllık mədəni qatnaş həm meyir şəpqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçılarını toşuş fəaliyyətini başlaş mürasimi yəqində ötküzüldü. Meyir şəpqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçılarını toşuş avtomobillərğa birdək bir tutaş bəlgi çaplanğan bolub, 6 ayının 7-ci, 8-ci günləri imtihan berdiğən oquqçılar həm onların ata anıları 2026 yıllık Ali Mektəb imtihanğa qatnışış kinişkisi, imtihanğa nazarətçilik qılıdğan oquqçılar imtihanğa nazarətçilik qılış kinişkisi bilən, meyir şəpqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçılarını toşuş avtomobili bəlgisi çaplanğan avtomobillarga haqsız ulturusu bo'ladi. Korli shaharlik Gong'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng atirdi tartib o'tir atirdining boshlig'i Ma Shufeng mundaq dedi. Barliq charlash saqchi avtomobillari vazifa ijro qiladigan saqchilar butun musobada buyruq kutib, qo'l ishorati qilgan hamon to'xtab, har vaqt inkas qaytirib, qiyinchilikka uchragan o'quvchilarga yeshil yo'l ochib berib, eng tez sur'atda ko'z oldidagi jiddiy qiyinchiliklarni

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerge tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık güyleri bilen şu güllerini küylep harmaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadına mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlağı sunumuz. Mən Riya Sachi Hamida Qayyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunadığınımız Tağ Sulri namlıq naqşa. Qinamsa Bahar Ağaysılı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yahtırpanlığınınla rahmet.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sahibimizde, devletimizde balılarının sağlamlık seviyesi sicilli özdeydiğen haber diye tınladı buludu. Yakında, Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti akbarat ilan kılış yığını içip, devletimizdeki balılarının sağlamlık seviyesiyle alakadar ahvallarını tonuşturdu. İgilinişçe, 14. 5 yıllık yirik plan mezgilide, devletimiz balılar sağlamlığı hizmeti de zor ilgirleş kolgu keltürülgen. 2025 yılı devletimizde bu vaxtlarının ölüp geçiş nisbeti 1000'da 3.10%. 5 yaştan tüven balalarının ölüp geçiş nisbeti 1000'da 5.10%. Tövallab, dünyadaki otra yukarı kerimlik devletle işçide aldın Katar'da ötken. Şehir yezilanı kaplagan, katlamlar inik ayrılgan, maslışıp, birleşip hareketlenedigan balala sağlamlığı mulazimet, Tori berpa qilish tez edilib, 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha 2-chi darajalik va 3-chi darajalik hukumat qarmoqidagi universal doktorxonadan 4845 40 000

0: kesalga giriptar bo'lish nisbati zo'r darajada eshib ketar ekan. Chunki ishqa boradigan yo'l yiroq bo'lg'ashqa, mashq qilishga ulgura olmay, kechlik tamoq eng muhim bir vaqt tamoq bo'lib qolar ekan. Kechlik tamoqni yeb bo'lgandan keyin vaqt bek kech bo'lib ketib, harakat qilishga vaqt bo'lmag'ashqa, qorsoqni to'yg'izibla karvatga chiqib uxlab, semizlik paydo bo'lib, tadrijiy jo'g'lanib, so'zilmi kesalmi asta-asta hujum qiladi ekan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, o'ltiroq joyi idoradan yiroq kishilar avtomobil haydab berib kelish qitim sonini azaytib, amalda ommaviy qatnashga o'ltirib, har kuni yo'l mengish fursatini ko'paytishi kerak ekan. Shundaqla baldur uxlab, baldur qopishdek dam elish odatini yetildirish, uch vaqt tamoqqa sal qaramaslik bo'libmi, mashtliqni cho'qim yeyish kerak ekan. Bunda mashqa xizmat aralig'i qada put kerish, belni so'zish qatorliq ish aralig'i gimnastikasini muvofiq ishlab, har kunlik harakat miqdoriga kapolatlik qilsa bo'ladi ekan. Aerodrom temir yo'ldan yiroq o'ltirsa, oson samirib ketmaydi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, shovqin odam badanidagi besim hormonini o'rlatib, bel aylanmasining to'mlishishini keltirib chiqaradigan. Mutaxassislarning qarashicha, aerodrom temir yo'l atrofidagi aholilar ishik derazalarining yemliqini kuchaytirish orqali shovqinni azaytsa bo'ladi ekan. Masalan, ovoz to'sish derazasi o'rnatsa bo'ladi ekan. Odatda uyda imkon qadar shovqinning hujum qilishini azaytish kerak ekan. Masalan, televizorning ovozini imkon qadar kichiklatish, ammo qalda ovozini tovallatib so'zlash, ovoz to'sish temi o'rnatish qatorliqlar.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аппиталның 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шитин Аппиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki pultijeş hemrayınız. Cuglamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijeysiz hem hatırcam olsız.
2: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulushiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16:00 da Sulushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulushiting Aptitali yordam berdi.
2: Soat 17:20 da Sulushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzdan tam hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarka hemrayınız. Sağlamlıqa hemrah bulup ägişip çeniqsiz.
7: Slow Shooting Aptitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
9: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə chiray ishpadasini har xil o'zgartirish harakati qilsa, yuz qismining sanglab ketishining oldini olg'il bo'lamdi degan mazmunda tinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qat'iy harakati, atigan va kashta teri osirganda aynak qarab chiray ishpadasini har xil o'zgartirish harakati qilish. Ya'ni ko'zni kuchab yo'g'on etish, qovuzini tompay

etiş, çini hinga etiş, ağzını pürüştürüş. Her bir hareketini 5 sekund davamlaştırış, 3 qetim tekrarlaş. Yüz kısmıda 43 parça çıray şipadısı muskuli bulup, yaşının çoğuyuşu ve çıray şipadısının bir xillişiga ağışıp, muskullar yigilip, boşşi bilen, burundan jauğay gıcı bolgan sızık, köz xaltısı jauğay sangılıp kalıdı. Mobalığı kılıngan çıray şipadısı bu muskullarını teşebbüskarlık bilen çeniktirip, kısmen orundaki kan aylınışını ilgiri sürüp, terinin elastikliğini aşırıdı. Usulü, aldı bilen közünüzünü yuğan içip, kışınızını kötürüp 5 sekund saklan. Andın, içki mağızınızını köptürüp, hudney bir tal kempütüne şümegendek 5 sekund saklan. Arkadanla dişinizini hinga etip, asti üstü dişinizini çıkırıp, jauğayınızını emkan kadar içki tarafkı karıtıp 5 sekund saklan. En ahırda ağızınızını domsaytıp, aldığınızı sozup, hudi söyüş mekçi bolğandak 5 sekund saklan. Yukurklani bir grupıdan 3 grupı tekrarlan. Kılıp bolğandan keyin alkınınız bilen yüzünüzünü oğulap ısık ötküzün. Bugün yüz miyi sürkegende çıray şipadısını her kıl özgertiş hareketi kılın. Yanınızda adam bolmasa boluşığı kılın. Yüz kısmını çiğnek duruş bedenge okşaş muhim. Muskullar çın bolsa, tabiyla yaş görünüdü.

Hürmetli radyo dinleyiciler yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Tan Sağlığı Zor Baylık programısı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınla rahmet, teğimi köp mezmunlarını yana Slushiting aboneciler terminalini çürüp anlasanla boludu.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sanat sahnesi programı boyunca anlatış bedok. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: Бәхтлік юрт мақанны ортақ қоғдайлы маузолық обзорын аңдытымыз. Дүния мұхит күні әм тәбиетке өрмет білдірудіған қатыр күн. Шындақла, ұмуми қалықны мұхит қоғдашқа қатнышқы чақырыдыған еғілі сигналы. Гүзел юрт мақанны әмі адам ортақ құрыды, әмі айла ортақ бәрлінуді. Экология мұхит қоғдаш әзәлдің құрық шуар әмәз, бәлкі тұрмышқы сандырылген күнділік ұшақ түшек ішіла. Көпчілік бірлікті әр бір киловатт ток, әр бір тамча суны тежеп, ешіл төвен карбонлық сәпәр қылышта чың тұрып, өйінің алды кәйнедікі мұхитіне тәшәбұскарлық білен тазылайлы. Бұ адды ішларының әмісі гүзел юрт мақанны қоғдаштығы әмәлі әрекет. Сүзік су, ешіл тағы әң ұмуми мәнбәттар болған халық тұрмышы бәқт саадыды. Яшашқы бап келедіған юрт мақан халық тұрмышыдегі әң әқиқи арзу. Умуми халық бір ниетті ешілліқні қоғдаштын ібарет күшлік ортақ тонышны мүжәсәмләп, осмыны көк, ері ешіл, сүйі сүзік болған гүзел, бәқтлік юрт мақанны ортақ қоғдайлы.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу хабар қылыды. Еқында Үрім шәһәрінің шәһәр базарлардегі коны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш, әсілдегі бойынша чекіп, әсілдегі бойынша селіш, өзгәртіш қызметіге етекшілік қылыш сынақ лайыхасы рәсми тарқытылып, Үрім шәһәрдегі коны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш, өзгәртішіні конкерт қилыплашқан мәшғулат көрсетмесі білән тәмінледі. Лайыхадегі бәлгілімігі асасен коны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш, Kim mənpətlense, şu məbləq çıqırış prinsipi boyca ilip berildiğən bulup, ahallarının bir tutaş pikirini ilip, ortaq məbləq çıqırışıqı doğru gildi. 2000-ci ildən burun selingan konu oltıraq rayonlar muhim nöqt qılınıdı. Ürüm şəhərlik turalğı və şəhər yezi qurulışı idarisi öy bexatərlikini bahalaş mərkizdən budri, Gong Zhenjiang, muhbirga addi qilib etqanda öy egiliri özi egi bolup, konu öylərini çekip ornığa yeniden bina saldıganlıqı. Si, di dərcilik xatərlik öylərge qarta şəhər rayon iki dərcilik turalğı və şəhər yezi qurulışı tarmaqlarının yuqır dərcilik tarmaqlarının şəhərdiki xatərlik konu öylərini özgərtiş yardım pul məbləğini bağlı qolğı kəltürüp, qiyinçilgı bar ammının məbləğ besimini yeni kiltidigallıqını eytip mındaq dedi. Özgərtişte adette binanı birlik qilish, imaretnin umumi mülikdarları qoşulışı tələb qılınıdı. Yana özgərtişki ketidigan məbləğ hesablap çıqırılıdı. Birlik tənərx qançılık, qançılık çoğunluqtı selinidı, qandaq selinidı degen məsələlər dövlət zemin boşluğu yerik planının tələbigi uyğun bulış kerek. Şundala asasi quruluş tərtibini yolğa qoyğılı bulıdı. Yana bir aldıngı şərti barlıq mülikdarlar qoşulışı, ideyani tələbni birlik keltirişi. Yolğa qoyış asasi gəvdilik aparatqa havalı qilishi. Yaki salahiyetki ige asasi gavda barlıq puhralarının arzusu boyca kuruluşni yolgu qoyish kerek. Mülikdari köp turalguları qarta layihada özgertiş mablıqını gamlashnin iki xil şekli otturgu qoyuldi. Bir xili birlişip vakalten selish endiyisi bulup, turuşluq ahallar ortaq mablaq çıqırıp, özleri yeni öy saludu. İqtisadi besimi bir qadar çoğun ahallar, yani belgilimi boyca turalğu amivi fondini çıqırıp, xiracetki işlesi boludu. Yani bir xili bazarlaştırıp, ortaq seliş endiyisi. Bunun da öycay karxalları məbləğ çıqırıp, kuruluş qılıdı. Ahallar keyin qaytırıp, seti vilip, köçüp girip, bir qetimdili məbləğ çıqırış besimini zor dərəcədə yenikil tələydi. Layihədə yani bir qatar yürüşlük qollaş siyasetleri otturuğu qoyuldu. Yerik plan qatlımında kuruluş gölümünün muvafiq köpəyilçiki yol qoyuludu. Məsələn, kuruluş gölümü 50 kvadrat metrdən kiçik öylərini əsildik göləmnin 30%-dən eşib getməgə asasda göləmni kengaytip selib, lift orintiş və amvi mülazimətni yürüşləşdirişki işildişki boludu. Yer qatlımında köp xil yer bilən təminləş, qoşni yerlərini birləşib özgərtiş və yer astı boşluqını eçib paydalanışqa mədət beriludu. Mablag qatlımında C, D dərəcəlik xatərlik öylərini özgərtişdə mərkəz maliyyəsinin yardım pul məbləğini iltimas qilishqa boludu. Pul muamila aparatlarının tövən ösümlük, uzaq dəvrilik qarız mülazimiti bilən təminləşigi ilham berildi. Gong Zhenjiang muhbirga özgərtiş məzgilidə əgər ahallarının turduğan cayı bolmasa, vaqtlıq orlaşdırış kapalıtı siyasetimi yolğa qoyulğanlıqını eytip mındaq dedi. Әгер өзгәртішке четілді

0: Ан өй мүлікдарының намыдекі бірден-бір туралғу болса, азырқ сиясеттікі тәләп қылынған дайыр ішчіде капалетлік туралғуыны өткінші өй мәнбәс қылып ілтымас қылсы болуды. Район нахиялар мүлікдарларының ехтияжыға асасен, екін әтраптан тәңшәп еріп, ешіл ел ечіп, тез тәкшіріп тәстіқлайды. Лайхәне Үрім шәһәрлек туралғу вә шәһәр езі құрылышы идарысы, тәбиғи байлық идарысы түзген болып, күшке ие болуш мөддеті 2 ел. Növete Ürüm şehirdeki her kaysi rayon nahiyeler oralaştırma boyunca siyasetine teşvik kılış ve arzusunu red kıtırgızıp tekşürüş hizmetine kanat yedirvatıdı. Şaraiti pişbetilgen birden iki gece oltırak rayonunu tallap, Tonci Türküm'de sınak noktası kılıp, örnek kılış, kengaytışkı boludgan ülge misalı berpa kılınıdı.
1: Stansımız Xavri Ali Mektep imtihanı yetip geliş aldı da, Abdonum rayonunun her kaysi cahilardaki taksi etretleri, pidaylar, türlük tayyarlık hizmetlerini yakşı işlep, Ali Mektep imtihanı mezgiline mehir şapkat yet gözüp, imtihan verdiğin okuqcılarını tuş pahaliyetini kanat yaydırıp, barlıq okuqcılarının imtihanğa tinç aman, oğuşluk katnışıga kapaletlik kıladı. 6 ayının 3-cü günü Şinjan Ardaoçao Sayahat Taksi Çeklik Şirketinin Mehir Şapkat Yetküzüp İmtihanğa Katnışılğan Oquqçılarını Toşuş Avtomobil Ətrəti İlliqliq İçidə Yığıldı. 100-dən Artıq Avtomobilnin Mehir Şapkat Yetküzüp İmtihanğa Katnışılğan Oquqçılarını Toşuş Amavi Mənbət Musabısı Başlandı. Şirket Partiya Yatçıqısının Şujesi Muavin Baş Direktor Niu Tao Mundaqdırı. 2026 yıllık mehir şapkat yetküzüp imtihanğa katnışıdığan oquqçılarını toşuş, onların arzusunu kanıtlandırış resmi başlandı. Barlıq şoförler tək boldı. Bu yılki imtihanğa katnışıdığan oquqçılarını toşuş jarayanında onlara mineral su, imtihan kuralları qatarlıqlarını tayyarlap, tasadifi ahvalda ciddi işlerge taqabıl turuşqa kapaletlik kılımız. Körli şehrinin 2026 yıllık medeni katnaş hem mehir şapkat yetküzüp imtihanğa katnışılğan oquqçılarını toşuş faaliyetini başlaş murasimi yakında ötküzildi. Mehir şapkat yetküzüp imtihanğa katnışılğan oquqçılarını toşuş avtomobillarga birdek bir tutaş belge çaplanğan bolup 6 ayının 7-8 günleri imtihan berdiğan oquqçılar hem ularının ata-anaları 2026 yıllık Ali Mektep imtihanğa katnışış kinişkisi imtihanğa nazaretçilik kılıdğan oquqçılar imtihanğa nazaretçilik kılış kinişkisi bilen mehir şapkat yetküzüp imtihanğa katnışılğan oquqçılarını toşuş avtomobili belgesi çaplanğan avtomobillarga haqsız ulturısı boladı. Körli şehirlik Gong'an idarisi katnaş başkuruş çoğun ətirti tertip otur ətirtinin başlıqı Ma Shufeng mundaqtıdı. Barlıq çarlaş sakçı avtomobilleri vəzipi icra kılıdgan sakçılar bütün musabıda buyruq kütüb, kol işartı kılgan haman toxtap, her vaqt inkas qaytırıp, qiyinçiliği uçurgan oquqçılarga yeşil yol eçip berip, en tez süratte köz aldırki ciddi qiyinçiliklarını həl qılıp, imtihan noktası etrapının bexatarlikini bütün küçü bilen qoğdaydı. Kuca şehirde 50 avtomobil 120 pidayı bulup, 20 nece mehir şapkat yetküzüş karxanası cemiyetliler bilen birleşip, mehir şapkat yetküzüp imtihanğa katnışılğan oquqçılarga yardım beriş faaliyetini kanat yaydırdı. Şehirde 4 pidaylar mulazmet punkti tesis kılıngan bolup, işçilgan su, imtihan kurali, aram eliş çederi, ciddi işlerga taqabıl duruş doğruları qatarlıq, xalqa kolay maddi eşyalar bilen haqsız təminləb, Ali Mektep imtihanığa katnışılgan oquqçılarga kolay, azade imtihan muhiti yaratıp yeridir. Kuca şehri Leifeng Avtomobil Ətirtinin muavin başlıqı Li Zhu mundaqdırı. Ali Mektep imtihanığa katnışılgan oquqçılarını toşuvatqınımızga 5 yıl boldı. Hemimiz müddetin burun avtomobillarını tekşürüp, remont kılıp, imtihanğa katnışılgan oquqçılarını imtihan meydanığa dəl vaxtıda apırımız.
0: Stansımız xəvri. Bugün 24 mevsiminin 9-si orma vaxtı. Bu mezgilde Avtonom rayonunun her kaysı çaylarda dehkancılık işleri aldıraş bulup, dehkanları vakitini çın tutup, osul yığıp, etiz pervişi bilen ziraatlarını yığabilişini mas kademde ilgiri sürdü. Növete Kuça şehirdeki 470 000 mu közgü buğday dan tutuşunun açkışlık perviş mezgiliği kirdi. Uçağı bazırının Karıboqı kentideki yukarı ölçemlik etizde tutaş ketken buğdaylarının özüş ahvalı tekşi bulup, terikçi çoğun aile Wang Ruiyan tekniklerinin yetekçiliki de yan telefon əpçisi arqılıq soğır iş oğıtlaş məşğulatını yeraqtın bir konupki bilerli tamamlap, vaqtini hem zihnini tejap qaldı. O mındaq dedi. Emge küçü hem pulini tejap qaldıq. Özüm yalğız 5-600 mo yerini dəl cahidi yıldızgıcı oğıtıldım və suğardım. Hazır qarısam buğdaylar naid yaxşı ösüpdü. Her mo yerden 6-700 kilogramgıcı osul eleşini mölçerildim. Sancı şehirde 545 min mo yerde maşında əla süpətlik paxtı yığış omumizlik yolu qoyuldu. O da birkaç gündüm bu yan yezgilik teknikleri etiz başlarığı çonkır çöküp, paxtkarlarının kevazlikinin topisini yumuştiş hizmetini yaxşı işlep, tuprağının temperaturisi ve hava ötkizişçalıqını östürüp, kevazının qozileşini ilgir süreşki yetekçilik kıldı. Sancı şehri Erliugun bazırdaki yezgilik maşilleri məşğulatçısı Wang Cunjun mındaq dedi. Kultivasiya qilish cho'nqirligini 15 cm'dan 20 cm'gacha muqim kontrol qildik. Bir mashina bir kunda 250 mo kevazlikni cho'nqir takshi og'dirdi. Kultivasiya qilish sifati ishonchlik, dehqonchilik vaqtini ching tutib, sur'atni tezildimiz. Jing nahiyasining Tunji engiz alqatlari yaqinda hosil yig'ish faslini kutib oldi. Bajahu dehqonchilik maydoni yezgilik 7-chi atirdagi alqat o'stirgichi dehqon Wang Xayingning etizda qipqizil alqatlar shoxlariga patmay qolgan bo'lib, ishchilar uzib ayirib otdi. Wang Xaying mundaqdini: "Bu yil o'sish ahvoli kishini bak xushal qildi. Mevalash nisbati mo'nayit yo'qri. Bu yil mo'besh o'zolining cho'qin bultirqidan 100 kg'dan 200 kg atrofida eshishini mo'lcharildik." Növete Saven şehri Ulan Us bazırda kök burçaklar pişti. Kent ahalleri pişkan kök burçakını əpçillik bilen üzüp, arlaşmalarını çıkırıp taşlap, xaltığı kaçılap, setişki tayarlandı. Sodigerler etiz beşiğe avtomobil aydap berip, kök burçak tayar bolğan aman setivilip elip mandi. Ulan Us bazırı Şa Sengun kentinin ahalisi Liu Hıping mındak dedi. Tonji eniz tanarxını çıxırıb atkanda bir mo yerdiki kök burçaqdan 1000 yuandan köprek sap kirim qılğılı boludu. Pelik bilan sassaq mo azıraq kirim qıla alaymız. Kayindin davamlıq kömü qonaq deyirib, iki qetimliq eniz teyirixçiliqida xeyli köp kirim qıla alayman. Amdi aptanım raydimizdiki 16 yerdin avaraydan məlumat berimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 22-dən 33 selsiya gradusqıca. Altayda hava bulutluq bulup keyin ijiladi. Temperatura 17-dan 29 selsiya gradusqacha. Chochakda hava uchuq bulup keyin tutiladi. Temperatura 18-dan 29 selsiya gradusqacha. G'uljida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17-dan 23 selsiya gradusqacha. Bortalada azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20-dan 30 selsiya gradusqacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dan 34 selsiya gradusqacha. Köytünde hava bulutluq, temperatura 21-dan 35 selsiya gradusqacha. Şihanzda hava uçuq, bazdı bulutluq, temperatura 20-dan 35 selsiya gradusqacha. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 selsiya gradusqacha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-dan 33 selsiya gradusqacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dan 39 selsiya gradusqacha. Korulda hava bulutluq, temperatura 24-dan 32 selsiya gradusqacha. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-dan 31 selsiya gradusqacha. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-dan 25 selsiya gradusqacha. Qashqarda azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-dan 27 selsiya gradusqacha. Xotanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 20 selsiya gradusqacha. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 22-dan 33 selsiya gradusqacha boladı. Hörmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programması boyunca anlatış verdik. Bu qetimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Aminan Rahmet, Arzugül Xalıq, Muharriri Muhammed Əvəl, Gini Qadir, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Patikül Məsum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programmasını anlığınınlarına rahmet. Слушатин абончылар терминалыны түшірсіңіз, техмі көп сәрқыл мәзмаларының қавардар бұл алайсыз.

0: Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimqi programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfamızda Abdunum rayon, Koni şehir rayonu ve Koni koca rayonlarını məxsus tekşürüş hizmetini tamamlap zor bir türküm xas kımmetki iki kuruluşlarını yeniden bayqığalıqını sözləp birimiz.
1: Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde Şincan'daki tunci yukarı besimlik tabii gaz uzun musafirlik turbu yolu kaldık besimlik tok tarqıtış türü de 7. ayda resmi tok tarqıtış mölçerlerin geldikini tanıştırımız.
2: Yarqın isim sahibimizde Bingtuan'daki Üner Sanat Ustazi Wang Fen bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Slow Shooting abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Hazır Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı pəsil quşlarının çöcü beqiş pəslini kütüb aldı. Közütüb ölçəşki asasınında bu yıl bu yerdə makallaşıb köpeyi vatqan qurğuy, çayka, aqqotan qatarlıq pəsil quşları 10 neç xılığı yetkən bulub köpeyiş umumi miqdari 30 mıngdın aşqan. Bu iki kündə Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı yadırılıq rayonidiki tutaş kətkən qomuşla şamaldı yelpünüb duraddı. Süpsüzük su yüzü kuyaş nurda cımırlap durattı. Top top pesil kuşları bu yerde uğu yasav atattı. Ozuk ızdev atattı, çöcü bekiv atattı. Kişinin diktini en celip kılıdığını peyleri külüren bulgan 5 küçük akku bulup ula anı akku bilen su üstüde su üzüp oynap suluk yerge hayati küç koş karını. Sayacı Liu Wenqin yan telefonunu elip köz aldıdaki güzel manzarını hatırladı. O mundaq dedi. Hakikaten bek taliyim geldi. 5 akku balısını tasadibi uçurtup kaldım. Su üstüde üzüp yürgen çağdaki haleti intayın omakken tabiyatının hayati küşünü his kıldım. Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı Başkuruş İdarisi Partiya Yaçekisinin şücisi Cengley bu 5 akku çöcüsünün yakında tuxumdan çıkkallıqı. Hizmetçilerin ulanın yaşaş haletige sicil köngül bölgelikini tonuşturup mınlaq dedi. Bu 5 akku çöcüsünü közütüp ve tekşürüp ulanın intayın sağlam işgelikini baykıdı. Hazır 2 çoğun akku ulanı elip sudu erkin üzüv atıdı. Bunun en keyinki hizmet ceryanı da bu rayonlu başkuruş koğdaş ve çarlaş salmıkını aşırıp bu 5 akku çöcüsünün üst yetilişige sicil köngülü bölümüz. Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı dünyadaki pesil kuşları köçüdüğün 3. numarlıq liniyagi caylaşkan bulup pesil kuşlarının muhim makani ve köpüyüş orni. Yakınki yılladı muyan Manas Nayası Soluq Yer Ekologiyasını koğdaş ve algı sılcıtış hizmetini sicil devamlaştırıp Terilgudun suluk yerge kaytırış, çarvıçılıktın suluk yerge kaytırış, kölçektin suluk yerge kaytırış, yepinci ösümlüklerini esigi keltürüş, suluk yerge su tuluklaş, daimlik çarlaş, koğdaş, başkuruş tezgilleş katarlık tedbirlerini kanat yaydırış arkalık, suluk yerinin ekologiyelik muhitini üzlüksüz yakşılıdı. Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı Başkuruş İdarısının başlığı Cang Jiankun yaxşı ekologiyelik muhitinin barğansır köp pəsil kuşlarını bu yerde kademini toxtutup makallı şıkı cəlib kılgallıqını bildirip mındaq dedi. Soluq Yer Bağçısı gelip köpeydiğen pəsil kuşları barğansır köpeydi. Hazır köp kısmı çöcü çıkırış məzgilgi kirdi. Közü tişimizgi asaslanğanda kök kotan, külren yabı gazı, belik çaykısıdın ibaret köpeydiğen bu pesil kuşları ilgirki yılladık edin xeylili köpeygen. Keyinki kademde biz başkuruş koğdaş salmıqı, çarlaş koğdaş salmıqını davamlıq zoraytıp, bu pesil kuşlarının suluk yer bağıtsıdaki turmuşunun umuşluk boluşuna

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rendar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt tümdeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Atılım rayonumuzda yeniden baykalgan zor bir türküm alahide kıymetki ige kuruluşlarını sözlep birimiz.
1: Yakında Şincan'da Konu Şehir rayonu ve Konu Koca rayonunun mahsus tekşürüş hizmeti tamamlanıp 32 asan baykalı bulmaydıgan tarihi medeniyet Koca rayonu bölüki 775 asan baykalı bulmaydıgan tarihi kuruluş ve 9 özgeçi koğdaş amelini yeniden baykap baylıklarını umum yüzlük tekşürüşte tarihi büsüş hasıl kıldı. Abdunum rayon boyunca tarihi medeniyet Koca rayonu tarihi kuruluşlarının sani umum yüzlük tekşürüşten ilgirkiden ayrım halda 100% ve 124% köpeydi.
0: Bu kıtımkı tekşürüşte şehirge karışlık rayon, nahiye rayonları asasi birlik kılınıp, tarihteki merkezi şehir, kal'a, aymak, nahiye bazarı caylaşkan konu şehir rayonu, konu bazar rayonu muhim nokta, Koğdaş kıymetiki ige başka karavulhana, öten şehri, korgan, zavut, kan rayonu Katarlık rayonla koşumçu kılınıp, 7 ay vakt serip kılınıp, bütün Atılım rayonundaki nahiye şehir rayonu kaplapla kalmay, Atılım rayon boyunca hazır barbolgan 30 şıklış baykaldı.
1: Tekşürüşke karıganda tızımlangan tarihi kuruluşları işçide oltrak kuruluşunun ilgilen nispeti en yukarı bulup 57.6% ki yetken. Kuruluş yılıga karıganda ıslahat ecevitişten kiyinkisi en köp bulgan. Yeni cungu kurulgandan kiyinki Şincan'ın sana etlişiş musabısını eks ettirdiğen bir türküm sana et kuruluşları ve eslihaları meslen Köktokay, Kan meydanı kuruluşu topi, Bay Nahiyası'daki Terek Bazır'daki konu elektr istansı katarlıklar yeniden baykılıp, tızımlanğan tarihi kuruluşka alakadar boşluğunu tuldurgan. Çigra rayonu idare kılış, soda terakiyatı, alahide tarihi mezgilge guvah bulgan bir türküm imaretle. Meslen, Korgas Nahiyası'daki konu kinohana, Taşkorgan Tacik Abdunum Nahiyası'daki Angliya konsulxanasının əsli orını qatarlıqlar yeniden bayqılıp, tarixi imaretlərinin qımmət, içki xas məzmuni zor dərəcədə beytildi.
0: Yeniden bayqalğan asan bayqığılı bolmaydıgan tarixi mərniyyət kodisi 12 vilayet oblast şəhərgi caylaşqan. Bunun içində 68.18% danlıq bolmağan şəhərləgi caylaşqan. Tür cəhətdə sanayət zavut rayonunun yadro qılğan Koca rayonu, məsələn, Köktoqay nayəsinin Köktoqay Koca rayonu, soda obortini alaylıq qılğan Koca rayonu, məsələn, Ürümçi şəhərinin Nənmin Koca rayonu, armiya, hökumət başqurışını alaylıq qılğan Koca rayonu, məsələn, Qorğas nayəsinin Kürə bazarı Koca rayonu, ənənəvi turalğı imarətləri topunu alaylıq qılğan Koca rayonu, məsələn, Qumul şəhərinin Altın Koca rayonu yenidən Baykaldı. Keyinki qadamda Atılım rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti, caylanın qanun bəlgilimi boyunca

0: yeniden baykılgan tarihi Merinet Koçu rayonu, tarihi kuruluşlarını bekitiş, ilan kılış tertibini yolga koyuşuğu yetekçilik kılıp, ölçeş sızış, arxiv turguzuş hizmetini mas kademle ilgiri sürdü. Bu kıtımkı tekşürüş neticesi, şehir yenilaş hareketini kanat yaştışının muhim asası kalınıp, caylanın tarihi Merinet Koçu rayonlarını kovdap, derisini östürüş, konu Koçu rayonlarını özgertiş Katarlık türlüğe birleştirip, remont kılış kovdaşını yolga koyup, canlık paydarın işini ilgiri sürüşüge yetekçilik kılınıdı.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletnin ailesi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp telip avriş, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boladı.
3: Saat 8:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki sefer hamrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
5: Saat 11:00'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
6: Saat 13:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki pultije hamrayınız. Juglamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
7: Saat 14:00'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmuş hamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
8: Saat 16:00'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitali yardım berdi.
9: Saat 17:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
10: Saat 19:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mezelik tam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
11: Saat 20:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
12: Saat 22:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tenerket hamrayınız. Sağlamlıkka hamrah bulup ägişip çeniksiz.
2: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: elektr asboblari qismini quraştirish ilib berilyatdi. Bu Şinjangdagi tunji yuqori besimliq tabiiy gaz yetkizish turbasining qaldiq besimliq tok chiqarish turi bo'lib, 7-chi ayda rasmiy tok chiqarish mo'ljallandi.
1: Ürümçi Meşkulat rayonu Garip'nin gazını şarkı yetkizüş ikkinci, üçüncü liniyasıdaki muhim tügün ve merkezi şehrinin təmmiləşki kapalıtlı kılış aldıngı səb bazısı bulup, uzun yolluq turbu yolu da təbii gaz qobul kılış, besimli tənşəş, yetkizüş qatarlıq yadırılıq vəzifləni üstü qalğan. Garip'nin gazını şarkı yetkizüştiki asasi gol turbu toru bilen şehrinin yakılığı gaz bilen təminləş sistemisini cipslaştırış noktası buluş süpütü bilen baylıq təqsimləşini əlalaştırış, yeşil tərəqiyyat ideyasını əməliyyatı körüstüş ceryanında mühim rolunu cari kıldırmaqda.
0: Təbi gaz, qaldıq besimliq, tok tarqıtış texnikisi, kereksiz nersini göherge aylandırıştın ibaret yeşil yenilik yaratış tedbiri bulup, onun yadroluk prinsipi uzun musabılık, turbi yoludun şehir dervasıgıcı bulgan, ceryandaki bikar turgan tabi gaz besimi, yoşurun energiyasını yığıvelip, kespi üskünüle arqılıq, yoşurun energiyani mekanik energiyaga aylandırıp, keni vatkan generatorlar grupsini hareketlendirip, en ahırda pakız energiya hasıl kılıştın ibaret.
1: Ürümçi Nefit Gaz Yetküzüş Şöbe Şirketi İşlep Çıkırış Yürüştürüş Bölümünün Pırslıgıç Başkuruş İş Orniki Fuhu Çen Tonuşturup Bunlar dedi. Kaldık besimden tok çıkırış ceryanını davandın çuvatkan optomobil dep tesavvur kılsınız boludu. Gol liniya turbu tori garipnin gazını şarkı yetküzüştiki tabii gazının besimi intayın yukarı bolup, huddi igizdin çuvatkan optomobilgı okşaydı. Gayet zor energiya, yoşurun energiya elip yürüydü. Bu yukarı besimlik tabii gazını tarmak liniya turbu toru arqılıq mınlıgan ailelagi bexatar yetkizish üçün tormuzlaş arqılıq besimini tövəllitişke toğru geliydi. İlgiri tormuzgı dəstigende optomobilinin hareket energiyası, yani tabii gazının besim energiyası tormoz yapraqçısının ısıqlıqı ayılınıp bekarlı ısırap olup getirdi. Hazır biz turbini tormozlamay turbinin içine kengayt güç ornattık. Yukarı besimlik tabii gaz ekip ötkende kengaytış maşinistinin iştirgüç çakını aylandırdı. Bu xuddi döndün çüken optomobil generatorunu hareketlendirip tok çıkarganğa oxşaydı.
0: Fu Wu Chuan mundaq dedi. Qaldıq besimlik tok çıkırışının pütkül ceryanada artıqça tabii gaz sərp olmaydı. Bulğumu çıkırışımı payda bulmaydı. Energiyadan paydalanışının imkaniyetlik sıcıl tərəqiyyatı işqa aşırıldı. Bu tür Şinjangdaki tunji yuqarı besimlik tabii gaz yetkizüş turbi yolu qaldıq besimlik tok çıkırış turu bolu süpüti bilen energiya kəsbinin tövən karbonluq tip özgərtişini əməli ülgü bilen təminləydi.
1: Hesaplın işçe bu tür işqi kiriştürülgendikin yıllık tok tarqıtış miktarının 5 milyon kilovat saatki yetidi qallıqı. Her yili 3000 tonudun artıq karbon 4 oksidinin koyup berilişini azaytkılı boludu qallıqı. Şunun bilen bile 2 milyon yenge yakın tok haqqı çıxemini ticap qalıqılı boludu qallıqı. Muhit qoğdaş ünümü, ixtisadi ünüm ve cemiyet ünümüdün ibaret 3'nü birliki kəltürüşünü işqi aşırgılı boludu qallıqı mölçerlengen.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: قاتشگا 5760 ساعت. شوخل مايسنان ميو بيرب پشگا 4380 ساعت. کالا گوشنان داستخانگا چکرلشگا 8760 ساعت کتیدو.
1: یمهلیک اسراب قلغنگز کوپ مقدارد که وقت و اجرنگزن اسراب قلغنگز. تاماقنی موافق بویردون. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uygurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uygurçi Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertirdi.
2: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
1: İhsatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
0: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uygurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Emdi, atın umarayımız ki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anıtımız. Ürümçide hava uçuk bulup, kiyin bulutlunudu. Temperatura 21'den 32 seltiye gradus uçuşa, 3-4 bal şamal çıkıdı. 6 ayda hava bulut bulup, kiyin eşeludu. Temperatura 16'den 31 seltiye gradus uçuşa, çöçekte hava uçuk bulup, kiyin tutuludu. Temperatura 16'den 34 seltiye gradus uçuşa. Gulcada hava bulut bulup kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'den 32 seltiye gradus uçuşa. Bortlada hava bulut bulup kin tutuludu. Temperatura 21'den 34 seltiye gradus uçuşa. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 25'den 36 seltiye gradus uçuşa. Küytünde hava bulutluk. Temperatura 20'den 36 seltiye gradus uçuşa. Şihenzede hava bulutluk. Temperatura 21'den 35 seltiye gradus uçuşa. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 seltiye gradus uçuşa. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 19'den 33 seltiye gradus uçuşa. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 28'den 41 seltiye gradus uçuşa. Korlu'da hava

0: Hava bulutluk. Temperatura 23'ten 35 selsiye garadız kuşa. Aksu'da hava tutuk bulup kin azarak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 34 selsiye garadız kuşa. Atışta azarak yağmur yağıp kin hava tutuldu. Temperatura 19'den 28 selsiye garadız kuşa. Kaşkar'da azarak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 26 selsiye garadız kuşa. Xotan'da hava bulutluk bulup кейін азырақ яғмұр яғуды. Температура 20-ден 31 селсия градус құча. Үрімчіде ава очық болып кейін бұлытлынуды. Температура 21-ден 32 селсия градус құчы болуды. 3-4 бал шамал шықыды. Узақ тарқы иге Чунхуа мәдениеті әулатпы әулат давамлышып, Süp süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Çonfa medeniyeti mengü nur çeçip, sınaklarga baş eğmey, teğimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
2: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi, milyonluğun Çonfa oğul kızlarını Mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarıkçıkı mesul rehberler, tekniklerine rahmet ettiniz. Hayırlı keç Ürümçi. Hayırlı keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
1: Radyo anlıqıcılar gülün otkan yezi kentlerge nazar sahipimizin dağınlaştırımız. Hazır, yakın ayısının Misha Bazırı gilas seçtiğinin avat mezgilde durmaqta. Şinjan mesulatlarını yeni peti yetküzüş boyunca tez yetküzüş artlıq dekhalarga yardan beriştirdiğinin alğısıl jetilişge ägişip, şünsan tez yetküzüş qatarlıq karqalar gilas üstürüş basıq makallaştı. Misha gilas rayon çeklimesini bozup taşlap, etizden bütün memleketke bivasite yetküzüldü. Mark təsir küçü üzlüksüz eşip, Şinjan mesulatlarını Şinjan'dan çıkırışka callıq hərkətlendir güç koştu. Emdi bu vaxtiki mezmunların dekhtanlağı sunumuz.
2: Yakın nahiyesi Misha Kızıl Gilas Mezir rayonda rengi közünü kamaştırdığan gilaslar şahlarga ılık tolgan bulup, hoş yedi, etrapkı taralgan edi. Yaymalar retlik tızılgan bulup, yeni üzülgen gilaslar sorti ve çoğun küçüklükge asasen türgü ayırıp tızılgan edi. Rengi kişini celip kıladığan bulup, ayıgı üzülmeyi kilovatkan sayahatçilerini kadimini toktutup tallaşka, tetip yıkışka celip kıladdı. Mol hosul menzirsi namayan bolgan edi. Terikçi Gülsenem Osman mundaq dedi. Biz adam küçü arqalıq üzüş dereyecege ayırıp inçik tallaş ölçümü boyeca yaxşı pişkan, toluq şekilge kirgen, zedi bolmağan yeni meyvelerinle üzümüz. Üzgenden keyin yana çoğun küçüklükge boyeca inçike ayırıp en yaxşı esil meyveni bütün memleketten erkaysı caylarıga tarqıtımız. Gülsenem ailesinin gilast östürüvatkınıga 10 netçi yıl boldı. Eng dastlabki bir netçi mo yerde sanaq tariqisinde östürüştün hazırki kölemleştirip östürüşke taraqi kılışkıca. O, Misha gilastları ucurga çoğunkur yoşur niştin bütün memleketke kuş yedi taralgan haletki özgürüşüge guvaq boldı. O, ilgirki setişkiyinçilikini əsləb mundaq dedi. Gelasının pişiş vaxtı merkezleşken yeni peti saklaş muddeti kısqa. Üzü velip vaxtı da satmağanda asalla sesip getirdi. Elgiri asaslıqı şocaydaki bazar ve yol boylarda partisi etiladdi. En yıraq bolğandı mu, pekat etraptaki nahiye şehirler gila satqılı boladdi.
1: Şinjan'ın mesulatlarının Şinjan'dan çıkırış siyasetinin çoğun kurt alğı siljetilişi ve tez yetküzüş mulazmetinin tübengi çürülüştün buruluş asıl boldı. Şinjan'ın mesulatlarını yeni peti yetküzüş bu içe tez yetküzüş arqılıq, dekhalarga yardan beriş markasını yaratış, tez yetküzüş mulazmeti bilen xas yezgilik mesulatlarının çoğunkur yuğuruluşu törtkü buluş. Arqılıq, yakın ayesi işlep çıkırılgan caydın bivasit setveliş, derecigi ayırıp uğrap kaçılaş, tez taksilinip yetküzüş birleştirilgen, bütün zencirlik yol mulazmetini berpa kıldı. Misha gilaslarını şu günü üzüş, şu günü mal siliş işqa aşırıldı.
2: Gülsenem mundaq dedi. Hazır meyveni emmi yerge apırıp setiş yolu izdimisek mu buludu. Etigende üzüp bolğandan keyin nak meydanda ayırıp urap kaçılayımız. Tez yetküzüş adımları bevasta bağdın tapşır velip şu günüla yolga salalaydı. Gelas yakşı bahada setildi. Biznin gelas östürüş işençimiz teyhimi açtı.
1: Yakın ayısı Çınlan Şünfran Toşuş Ticaret Oru'nun direktörü Şınçın Şiyan mundaq dedi. Biz Misha Bazırdı cemi tört gilas yığılış noktası təsik kıldık. Şinjan işi de ürümcüge 2 gündüla, Şanghay, Şi'an, Beijing katarlıq şehirlerge 3 gündüla

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Amoçula. Emdi Kaltıs Beyiş Mahirleri seyipimiz bu için gensuluk kız Liu Yenchin'nin Hıcın ayısının karmızın bazırdı yıldız tartıp, yezi kentlerini gülendiriş hizmetine bütün vücudu bilen atlan kalıgıdak iş izlerini sözlep birimiz.
2: Altın çaydaki Hıcın nahiyesinin harmudun bazırda koyaş nuri ken ketken yezi kentlerinin aptapka seliş meydanına çüşüp durattı. Emdeyle orın tılgan yol çırakları iretlik tızılgan idi. Yeri girinin yeni da bir yaş kadri enişip durup üskünlerinin yürüyüş ahvalını tekşürüva tattı. O del, Harmudun Bazarlık Kent Bazar Pilallaş Kuruluş Terakiyat Merkezi'nin muavin müdiri Liu Yenchin idi.
1: Şehrinizi daşıyordaki münevver okuyucudun Cenubi Şincan'daki asası katlamcı yıl startkan Şuan Diyo Şıngıç'a 1998 yılı tolgan bu yaş partiye azası mektepteki sadda tecrübesiz altını tügütüp puhta baş çükürüp işleş gayretine tayınıp yezi kentlerinin birinci sepidi yıldız tartıp kömül koyup işlep bütün hissiyatı bilen tövbe koştu.
2: Liu Yenchin Gansu ülkesinin Tianshui şehri Çinshui nahiyesinde doğulgan bulup onun da Garibi şimal oğul kızlarına kız, estaydıllık ve kayserlik var. 2017 yılı 11. ayda, teki Şehanzı Taşı Kimiye Sana Eti Şöyen'de oku atkan Liu Yenchin, şerep bilen Jungo Komünistik Partiyası gekirdi.
1: Daşı'daki mezgilde Liu Yenchin sınıf başlıkı Kimiye Sana Eti Şisi, Toluk Kürüz Okuşları Partiyaya Çekistan Şucisi. Şöyen okuçlar uyuşmasının muavin reis katarlık vaziplerini ödedi. Bir tutaş planlap maslaştırış iktidarı gevdilik, sabahdaşlarına kızgın etraplık mülazimet kılgaşka, o ilgir kim bulup devlet rıgbetlendiriş okuş mükafı attı. Mektep derecelik münevver okuç kadır katarlık şereplerine erişti. 13. nöbetlik memleketlik daşı okuçları kimiye sanayiti lahiyeleş muzabıksı da 2. derecelik mükafatka. Yazlık tatildeki üçünü yezlerine yetküzüş cemiyet emeliyetlik münevver şahıs digen namı erişti. Bu onunla asasi katlamının ehmiyetini baldırarak iz kıldırdı.
2: 2020 yılı 6. ayda okuş bütküzüş mevsimi yetip geldi. Şöyen, senin tonuşturuşu bilen Liu Yenchin Abdonom rayonunun Şöndiyoşun buluşka imtihan verdi. Aynı çağdaki tallışı üstüde toktalganda Liu Yenchin mundaq dedi. Asasi katlam en yakşı deriz xana. Yezi kentler özüp yetiliştiki munbet tuprak. Men ögengen maharetimni vatan en ihtiyaclık çayğı işiltişini uyludum.
1: 2021 yılı 7. ayda o Bayoğlu'nun oblastının Şuan Diyavuşın'a imtihan berip muhabiyyat kubul kılındı. 11. ayda Hıcın ayısının karmıdın bazırda resmi vazife ödedi. Şunundan başlap bu çöllükteki küçük bazar bilen üzülmez rişti baklap bütün vücudu bilen yezi kentlerini güllendiriş hizmetine atlandı. Karmıdın bazırı destek gelgende o teşebbüskarlık bilen kent gruplarına çoğunkur çöküp etiz kırlarına berip dekkan ailerine kirip yeziklerdeki halkın ehvalını kademe arkalık ölçep bazarının kesip terakiyatı Ul əsləhe amının ihtiyacı qatarlıq əhvallarını tez inaqlap, məktəbdiki oxucudun asasi qatlam kadrı özgürüşünü tez tamam dedi.
2: Yezi kentlərini gülləndiriş xizmətidə Liu Yenchin diqqətni amma aldıravatqan, qiynalavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərqədə irməsilələrgə mərkəzləşdirib,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip sizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizde hamra buludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
4: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
5: Hürmetlik radyo anlayışlı anlayışlı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programımız. Hem de deyiktenle yezi iyilik ki yeza deykallarla alakalar uçurladı bolsun.

Yakında Abdümraylık Otlak Başpunkti üstüge alğan 2026 yıllık Merkez Maliyesi Ormançılık Otlak Pen Teknikisini umumlaştırış ülgü türü bolğan kurgak rayılardaki yerlik ot çöp türlerinin açarı çaraytkı taqa bulturup, önümlü aşırış ve çekingen otlak ekologiyesini ersli keltürüş, aşkuşluk teknikisi de ülgü körütüş türü başlandı. Bu türde dikkat kurgak rayılarının ekologiyesini

Yakınki yıllardan bu yan Ürümçi şehri Midun rayonu küremleşken punkt kuruş, torbu tor bilen kaplaş, ekologiyeleştirip bir taraf kılış endiyiz arklık, yezlardaki yundini yığıp bir taraf kılış sistemisini özlüksüz mükemmelleştirdi. Nöbette 76 memuri kentini kaplap, yundini yığış nispeti 85% köpürekke yitip, tüzeş ünümü Şincan bu içi aldın Katar'da turdu. Yez kentlerinin oltıraklaşış muhiti körünerlik yakışlandı. 14-5 yıllık jirik plan mezgilde Midun rayonu şehir bazarlarının su çıkırıp diş torbu torunu yığdığını kuruş hem özgertiş türlerini noktuluk yolu koyup tür umumi silinmesi 1 milyar 156 milyon yuan oldu. Bütün rayonda kurulgan 13 yezi yundu bir taraf kılış punktiga tayinip Midun rayonu 69 memuri kent bir mahallige 610 kilometre yundu yığış torbu toru yatkozup yundunu yukarı örtüş punktinin 28'ini yığından kurdu. Bütün yürüyüşlük esneler hazır daimlik yürüyüşleştirilip yezi kent ekologiyasını tüzeştin zamanı vilaştırış seviyesi sicil östü.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.